0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Kuzey Almanya'da.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım.

beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir.

selasürü vurur. Biri keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor Dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit.

Tanrı zavuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temiro'da.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttelerstraße 116, Barnbek.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: TV ve Radyo Merhaba TV'den canlı görüntülü bir şekilde izleyen, dinleyen yağmurlu bir Hamburg sabahında herkese selam olsun, hoş geldiniz. Saatleriniz 9'u 1 dakika geçiyor. Günaydın. 9.58'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizlere 0177 977 27 72 üstünden mesaj gönderebilirsiniz. Ne kadar iyi geçerse gününüz, o kadar iyi yapmaya çalışın diyelim. Bazen moralimi bozuyorsun Kerim. Günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit dem lieben Kasim zusammen und mit meiner Wenigkeit Kerim sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und unter irgendwas WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich immer unter 01779 72 72 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung.
0: Sevgili Kerim, şimdi bugün izleyicili program yapıyoruz. Bekir Günyer abi de yanımızda. Onunla birlikte yapıyoruz yayını. O oturacak tabii, izleyecek bizi ama biz yine kaldığımız yerden haberler, hava durumu hepsi birazdan sizlerle birlikte olacak. Azıcık böyle neşeli şarkılar dinleyelim. Geliyoruz efendim. Moralimizi düzeltmemiz lazım. Hadi geliyoruz.

0: Peki efendim, dışarıda öyle bir yağan yağmur var ki, yani yağmur mu yağıyor yoksa çiseliyor böyle ıslatmak için mi buradayım diyor. Bir bakalım şöyle hava durumumuz nasıl olacak diye. Bugün Hamburg'da hava sıcaklığı 20 derece olacak. %90 yağış ve gün boyu yağmur olacak efendim. Yağmurla birlikte ise rüzgarı da hafif hafif hissedeceğiz. Yani bu demek oluyor ki öyle kısa kollu, işte şortlu, mini etekli günler bugün itibariyle geriye kalmış görünüyor. Şu anda Hamburg'da müthiş bir yağış var. Dışarıda stüdyomuzun dışına baktığımızda görüyoruz. Yarın nasıl olacak derseniz, yarın yağış bir nebze düşse de hava derecesi de düşecek. 16 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Sabah erken saatlerde güneşi az da olsa göreceğiz. Fakat pazar günü yağış kaybolacak ve gün boyunca güneşli ve bulutlu 21-22 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Biz de pazar günü öğlen saat 14 ile 16 arasında Wilhelmsburg'daki Jungzentrum'da güzel bir etkinliğe katılacağız. Gelirseniz seviniriz diyelim Kerimciğim.
1: Ja, dann schauen wir mal aufs Wetter und sehen auf jeden Fall, dass die Temperaturen weiter sinken. Auch wenn es am Wochenende noch relativ, am Sonntag zumindest als einzigen Tag, relativ gut aussieht, sehen wir aber auch morgen und auch heute viel Regen, heute mit rund 20 Grad, 90% Regen. Morgen 17 Grad mit vereinzelt leichten Regen und Gewitter, auch kein schönes Wetter. Und am Sonntag haben wir dann als einziger Tag mit rund 22 Grad und teils sonnig, vielleicht noch einen schönen Herbsttag, kann man das am besten noch nennen.
0: Peki Kerim, kısa şarkı arasına gidelim. Şarkıdan sonra galiba benim dediğim olacak gibi geliyor. Çin bütün dünyayı böyle giderse mesleki olarak çoğu alanda ileriye gitmeye başladılar. Bu da etkiliyor. Neyi etkiliyor? Almanya'yı, dünyayı, Amerika'yı, bütün dünyayı etkilemeye başladı Çin'in ekonomik alandaki atakları. Onun haberini vereceğiz ama önce güzel bir şarkı daha dinliyoruz. Şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Tide Radio burası, Hamburg'un halk radyosu.
1: Ja, dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Peki. Fide Radyo burası, mikrofonlarda Kerim ve Kazım. TikTok'tan ve Facebook'tan ve aynı zamanda WhatsApp'tan yazanlar, günaydın efendim, teşekkür ederiz. Terzi İbrahim abimiz bir günaydın göndermiş. Azmi Akgül abimiz bir konu göndermiş. Azmi abi, birazdan seni canlı yayına bağlayalım. Vaktin olursa sen kendin anlatırsın. Esat abicim günaydın, selamlar demiş. Banu'dan gelmiş, Ahmet Boyraz'dan bir günaydın gelmiş, İlyas Baş'tan günaydın var. Günaydınlar, bu nasıl bir hava? Evet, Avrupa bizi kıskanıyor, buranın havası moralimi bozuyor diyor. O zaman ne yapacak? Kimmiş o? Denizlili birisi. Senin hemşerin abi, Denizli'ye gitsin. Değil mi? Peki sevgili dinleyenler, şimdi Almanya'da yarı zamanlı çalışma oranı %40.3 ile rekor kırmış. Sanayide tam zamanlı işler zaten azalıyor. Niçin? Çünkü Çin'in dünyadaki bu baskın karakterinden dolayı dünyadaki bütün sanayi sistemi Çin'e yönlenmiş durumda ve bu da etkiliyor. Almanya'da işte tam zamanlı işler azalıyor. Sağlık ve sosyal hizmetler ve eğitimde istihdam artıyor. Yani sağlık alanında niye? Çünkü yaşlanan bir Almanya toplumu var ve bu da ne gerektiriyor? Sağlık bakımı. Sosyal hizmet zaten her zaman ihtiyacımız var. Bunlarda iş yükselirken diğer alanlarda, özellikle Almanya'nın orta direği yani belini tutan sanayide işler hiç iyiye gitmiyor Kerim.
1: Ya. Gazım, das ist, hat Aussicht, die Nachricht, aber auch nicht unbedingt jetzt was Neues, vor allem wenn wir daran denken, wie oft wir solche Nachrichten durchgehen. Aber Kasim, warum gehen wir überhaupt solche Nachrichten eigentlich durch, Kasim? Können wir eigentlich nicht einmal aufhören?
0: Evet.
1: Ehrlich jetzt.
0: Neden öyle oldu?
1: Ich mag das nicht, Kasim.
0: Ja?
1: Ich mag das nicht.
0: Okay.
1: Diese Nachrichten, jetzt zum Beispiel hier, in Deutschland erreichte die Teilzeitbeschäftigungsquote mit 40,3% einen Höchststand, während die Zahl der Vollzeitstellen in der Industrie sinkt, steigt die Beschäftigung im Gesundheits- und Bildungswesen. Bildungswesen, so. Und damit ist es ein Höchststand und damit haben wir wieder ein erneutes Problem, die Industrie. Also Kassen, wir gehen hier jeden Tag Probleme durch, wirklich. Also ich habe so langsam die Nase voll. Ich weiß nicht, wie viele Probleme noch entstehen sollen, aber es entstehen zu viele Probleme, Kassen. Das auf jeden Fall. Und ich sag mal, gestern, Kasim, war ich auf einer Veranstaltung Wolfgang, dem Autor von dem Buch für Hans-Peter Briegel. Und da wurden die lokalen Medien gelobt, dass sie anders sind als die Hauptmedien. Die Hauptmedien geben diese Nachrichten ja alle durch. Und wenn man sich den ganzen Tag das anschaut, dann bekommt man eigentlich prinzipiell nur schlechte Laune. Und lokale Medien, wie wir jetzt, wie wir als Morningshow, verbreiten gute Laune oder sollten gute Laune verbreiten und dafür wurden wir gestern gelobt.
0: Kim-Jim,
1: diese Nachricht kann doch nur schlechte Laune verbreiten. Also wie soll ich jetzt damit die Menschen zum Aufwachen bringen und sagen, komm, das ist auch super, dass wir einen Höchststand haben bei den Teilzeitbeschäftigungsquoten in der Industrie, wobei man normalerweise in der Industrie erwarten würde, dass es immer Vollzeitstellen gibt.
0: Kerimciğim, şöyle bir sorun var. Biz haftaya salı günü yayında olacağız mı? Canlı yayında.
1: Evet.
0: Peki Azmi Akgül abimiz yazmış, salı günü yayına katılabilir miyiz diye. Bu iklim konusunda tabii ki gelebilirsiniz efendim. Salı günü gelirse stüdyomuzda birlikte yayınımızı yaparız. Mehmet diye bir dinleyicimiz günaydın demiş TikTok'tan. La Minor, sevgiler saygılar demiş, teşekkür ederiz. Ali Usta, bugün TikTok'tan sizi takip ediyorum demiş, sağ olsun. Günaydın efendim, TikTok tarafına fazla bakmıyoruz ama siz bize kalp göndermeye devam edin diyelim.
1: Yani bence bu konulara girmişken bir konuya değinmek istiyorum.
0: Neyi?
1: O da artık burama geldi.
0: Ne oldu?
1: Bu benzin fiyatları
0: ama
1: ne olacak? Ne olacak
2: sana
1: benzin fiyatları?
2: Boş
1: bana
2: ver.
1: Ne değil?
2: Boş
1: bana
2: ver.
1: Ne değil?
2: Bırak artık yükselsin.
1: Yeter. Artık gerçekten bu kadar.
2: Ay
1: yeter
2: ay.
1: Artık.
2: Ne olacak ki? Çok
1: abi,
2: pahalı değil benzin.
1: He? He, çok pahalı
0: iki,
1: değil.
0: 2.21'e ortalama
1: görüyorum. 1.60'a geri inecek.
0: He.
1: İnecek.
0: Ne yapayım kardeşim?
1: Ya.
0: Ben sana söylediğimde bana kızıyorsun. Bu Almanya bitiyor diyorum, inanmıyorsun.
1: Ay sen de Almanya bitiyor'ya takmışsın
0: tabii.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Tamam abi.
0: Alım gücün
1: biterse bitsin o zaman.
0: Sen kaç yaşındasın?
1: 22.
0: 22 yaşındasın. 18 yaşındaki alım gücünle bugünkü alım gücün bir mi? 4 sene bak, fazla değil, 4 sene.
1: Abi bitsin ya, tamam sen öyle diyorsan.
0: Toparlamalıyız, ne niye bitsin?
1: Osman dünya, Osman zaten dünya batar.
0: Niye? Almanya olur bitince da dünya mı batıyor?
1: Abi Almanya parlayan batarsa değil. Türkiye. Almanya sadece batmayacak. Batan ülkeler Avrupa olacak. Amerika da aynı şekilde olacak. Ne olacak? Dünya batacak o zaman. Çünkü bütün paralar oradan gidiyor.
0: Siz daha çok beklersiniz. Ben. Tekir abi de gülüyor burada bizim sohbetimize.
1: Şimdi bunları bırakalım. Benzin fiyatlarını artık bak, siyasetçilerin bizi dinlediğini gayet iyi de biliyorum.
0: Hep güvenmiyorum. Dinliyor. Güvenmiyorum.
1: Ben
0: abi,
1: de ben güvenmiyorum.
0: Siyasetçilere
1: ben de
0: güvenmiyorum.
1: Hayır, ben dediğimde güvenmiyorum. Sen bana kızıyorsun abi, ben bu şeyi anlamadım. Sen bana güven. Güvenmiyorum diyorsun ya.
0: Sen bana güven değil mi Bekir abi?
1: ne yapacağız şimdi? Ne yapacak biz?
0: Abi
1: şimdi?
0: Bak, benzinli değil mi senin araban?
1: Yok, dizel.
0: Dizel mi?
1: Dizel evet.
0: Aşer aman vallahi.
1: Aman boş. Abi tamam bak, o zaman ben... artık bak benzinin bak şu an yarın önümüzdeki hafta şey yapmam lazım, doldurmam lazım. Evet. Sana getireceğim, sen doldur o zaman. Doldururum. O zaman ben de hiçbir şey sesim
0: beraber çıkartmam. Gidelim benzin istasyonuna, doldurmak kolay, beraber, ödemek zor.
1: Beraber. İşte ödemeyi de sen yapacaksın ama.
0: Bak ödemeyi Mesut Bey abideki hayatın güzelliğini görüyor musun? Çeşmeden selam söylüyor bize. Altın Yunus'un yanında o şimdi. Ben adım gibi biliyorum onu. Peki. Şengül Ulutaş günaydın efendim. Çok teşekkür ederiz. Berivan Berlin'den günaydınlar olsun. Teşekkür ederiz. Yılmaz İster Alanya'dan günaydın. Şaban Kocaman abimiz, sana da kocaman bir günaydın olsun. Ben hep 50 liralık alıyorum. Benim için değişmiyor Kazım abi. Kerim düşünsün demiş. TikTok'tan Ali Usta.
1: Ali abi tamam da sen hala anlamadın galiba. 50 euroya sen misal olarak diyelim ki geçen sene 50 euroya sen diyelim ki 30 litre mi artık kaçsa bilmiyorum.
0: Bak ben sana basit bir hesap
1: şu
0: yapayım.
1: Sadece 10 mu 15 mi? 20
0: ben
1: mi
0: sana basit bir bak kanıtlı bende. Gittiğim kilometre aynı. Aldığım yakıt geçen sene 80 euroya hareket etmeden arabamı fulleyip gittim Berlin'e döndüm. 80 euroluk mazot yakmıştım. Geçen cumartesi gittim. Pazar günü aynı yol, hiçbir kilometre bile fazlalığı yok. 104 euro. Arada 24 euroluk bir fark var. Tamam.
1: Süper abi. Süper.
0: Benim çok güzel. O, bence güzel yani. Abi biz çok konuşuyoruz güzel diye bazen kızıyor. Herkes istiyor ki işte Ahmet'e Mehmet'e şarkıları gönderin yeter, ne yapacaksınız, radyo programı böyle olur diyorlar. Hayır, biz hayatı konuşuyoruz. Bizimkisi sabah show programı.
1: Abi burada süper hayatı ya. Konuşuyoruz. Ya. Ne var ki onda? Çok iyi. Hatta onun üzerine ne yapalım biliyor musun? Dünyayı kirletme vergisi de koyalım üstüne. Çünkü
0: tabii.
1: Biz kirletiyoruz ya tek olarak. Almaya kirletiyor. Ya. Öyle yapalım bence. Ben yeşillerle bir konuşayım, onlara abi, bir söyleyeyim.
0: Ben bunun derdini biliyorum. Bu dönecek dolaşacak yeşillere getirecek konuyu. Ben şarkı çalıyorum. Şarkıdan sonra buradayız sevgili dostlar. Hareketli bir neşeli şarkı yapayım. Sen bu cuma sabahı insanların moralini niye bozuyorsun? Ne güzel dışarıda şıkır şıkır yağmur.
1: Sen mi ben mi bozdun? Ben bu haberlere hiç girmezdim. Ben bu haberlere. Vallahi. Ben sevmiyorum bu haberleri abi. Gerçekten içimi boğuyor.
0: Peki. Hadi o zaman şarkıya gidelim, dönüşte.
1: Ben ne konuşalım. Kadar neşeli bir insanım. Evet. Sabahları konuşuyorum, tamam. Neşe katıyorum yani.
0: Sen olmasan zaten benim hayatım karanlık olacak.
1: Neyse hadi yeter bu kadar.
0: Hadi geliyoruz. Şarkıdan sonra buradayız sevgili dostlar. Tide Radyo 0177 977 2772. Bekir abi niye mesaj atmıyorsun sen bizim kanalımıza? Yanımda oturunca hiç mesaj attın mı? Bakacağım birazdan. Peki geliyoruz efendim, ayrılmayın. 0177 977 2772 bize mesaj yazabileceğiniz telefon numaramız.
1: Ja, ich hab dem Kasim hier gerade etwas mal erzählen müssen, dass ich diese Nachrichten nicht mehr durchgeben möchte, eigentlich prinzipiell. Ich war gestern, wie gesagt, auf einer Veranstaltung, das habe ich ja gerade eben auch auf Deutsch erklärt gehabt, und da war es ja insbesondere wichtig, oder da wurde ja nochmal betont, wie wichtig diese lokalen Medien sind, die von diesem ganz normalen Sendekonzept, wir geben Nachrichten durch und danach gibt es wieder Musik, und diese Nachrichten sind diese Nachrichten, die wir gerade durchgegeben haben, dass die Industrie nun mal keine Vollzeitstellen hat, etc. etc. Ein anderes Problem sind ja auch noch die Tankpreise. Ne? Wohin gehen wir damit, weiß ich nicht. Gestern hat Super E10 den Höchstwert erreicht. Und so ein richtiges Ende ist nicht in Sicht. Die Koalition zwischen der CDU und der SPD machen irgendwie auch nichts dagegen, wahrscheinlich weil es kein Geld dafür gibt. Zumindest fällt mir das als einziger Grund ein, warum nichts dagegen gemacht wird. Und wir zahlen aber ständig auf jeden Liter Steuern in höher als der Tankpreis selbst. Also wir zahlen ja fast mehr als 50% Steuern. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Firmen, dann ist ja Deutschland tatsächlich das Land mit den höchsten Steuern auf Benzin, auf Diesel etc. Und das versteht man eigentlich nicht. Also das ist eine Sache von, wie stark will man noch die Menschen eigentlich damit belasten? Diese Frage stelle ich mir selber langsam. Also Leute, die gut verdienen, die belastet es vielleicht nicht. Oder man merkt es nicht, weil es am Ende auch beim Volltank 20 Euro, ich sag mal, Unterschied gibt. Aber bei Menschen, wo das Geld sowieso schon knapp ist und die Menschen ja sowieso schon auch an ihre Grenzen kommen, dann ist es für die relevant, ob am Monatsende 50 Euro übrig bleibt oder bis am Monatsende 100 Euro übrig bleibt, womit man vielleicht dem Kind noch was kaufen kann. Und jetzt gehen wir hin, lassen diese Spritpreise da und wir brauchen jetzt gar nicht drüber reden, ob das ja, die können ja auch mit Bus und Bahn fahren, ja genau. Am Ende wird es auch wiederum diese Menschen treffen, weil die Transportkosten steigen, dadurch, dass LKWs ja ebenfalls den höheren Tankpreis bezahlen. Bedeutet, irgendwo am Ende dieses Kreises trifft es so oder so wieder die Schlechtverdiener, weil die wiederum darauf belastet werden, weil Lebensmittel teurer werden, weil die Transportkosten steigen. Dann braucht man auch nicht damit kommen, ja, die müssen ja nicht mit dem Auto fahren. Die wird so oder so am Ende treffen. Weil irgendwann werden diese Kosten umgeschlagen werden müssen, so. Dann werden die Transportkosten steigen. Dann werden die Lebensmittelhändler auch hingehen und sagen, ja, ich bekomme die Äpfel jetzt auch teurer. Dann muss ich sie auch teurer verkaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende sind immer die leider am wenigsten verdienen, davon betroffen. Und das ist einfach eine Sache. Weiß ich nicht, wo das Ganze hingehen soll. Ich sag mal, viele können sich glücklich schätzen, wie Kasim, ich etc., dass man das vielleicht nicht unbedingt extra direkt betrifft. Aber auch hier und da, ich oder auch Kasim oder auch viele von unseren Zuhörern fühlen das in der Tasche, dass da 50 Euro auch mal auf einmal fehlt, dadurch, dass man mehr tanken muss, beziehungsweise nicht mehr tanken muss, sondern für mehr Geld tanken muss. So, ist richtig. Egal, lass uns glücklich bleiben, lass uns positiv schauen, positiv denken. Jetzt eine kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück und geben heute keine Nachrichten mehr durch, um den Freitagmorgen euch nicht unbedingt so zu versorgen.

0: Metin Şentürk söyledi, sensizlik kalbe zararlı dedi. Devam ediyoruz efendim. Bir taraftan maç sonuçlarını da yazmaya başlamışlar. Ne demişler? Kazım Kerim, kendinizi yormayın, insanlar alışır böyle durumlara diye yazmış bir dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Hemen şöyle ismini görebileceğiz mi? Mustafa abimiz yazmış. Diyor ki 1-0 Fenerbahçe maçı alır diye yazmış. Bakacağız, göreceğiz. Onun dışında Bekir abimize hep böyle işte günaydın, işte bize hep resim gönderir ya. Bekir abi bugün bizim stüdyomuza geldi. Bizlerle birlikte yanımızda oturuyor. Bekir abi hoş geldin, günaydın.
1: Hoş bulduk.
0: Nasıl stüdyodaki yayınla, radyoda dinlemek daha güzel değil mi?
1: Evet.
0: Ya burada bakıyorsun şarkı arasında Kazım'la Kerim kavga ediyor, birbirlerine bağırıyor. Dedin ne biçim adam bunlar ha, diyor musun hiç?
1: Öyle bir şey dedin ama biraz bariyerle bozduktun Kerim'i.
0: Kerim'i kızdırıyorlar abi. Kerim kızdığı zaman dayanamıyor, patlıyor çocuk. Evet. Genç bir delikanlı adam öyle. Nasıldı Türkiye tatili?
1: Güzel geçti.
0: He.
1: 4 hafta güzeldi yani.
0: Yine gideceğiz diyorsun.
1: Nasipse.
0: Değil mi? Memleket başka bir şey be
1: evet,
0: abi.
1: Işte, doğru.
0: Bak biz kızıyoruz işte Almanya ve şakasına söylemiyorum. Ciddi ciddiyim. Almanya'da işler iyiye gitmiyor ama bizim memlekette eğer kazancın iyiyse, bak kazancın evet, iyiyse ben örnek vereyim. Yani 150 bin TL'lik bir gelirin varsa aylık Türkiye'de, sizin Denizli'de değil mi? Denizli'li olduğun için Denizli'de rahat bir şekilde yaşar bir insan.
1: Evet.
0: Ev kiran yoksa tabii ki. Doğru. Ev kiran oldu mu? Denizli'de pahalı mı evlerin kirası?
1: Şimdi ne diyeyim?
0: Mikrofona yakın konuş ama öper gibi.
1: 25 bin lira tahminim, bilmiyorum da.
0: Ne diyorsun ya?
1: Evet.
0: 25 bin lira Denizli'de.
1: Evet.
0: Allah Allah. Ya, o zaman Denizli'de zor oturulur abi, orası bayağı lüks olmuş Denizli demek ki. Sen neresindensin Denizli'nin?
1: Ben Çaldan.
0: Çaldan.
1: Evet.
0: Abi Alaaddin çok mu büyük?
1: Benim 150 kilometre.
0: Hayır ama ben kime sorsam Denizli nerelisin? Alaaddin diyeyim ya. Bir Sivas, bir de Alaaddin benim hep duyuyorum.
1: Doğru.
0: Sivaslılar çok, bir de Alaaddinliler çok burada. Bana evet, garip geliyor ya.
1: Yok, Alaaddin'in %80'i tahminim burada.
0: Ha %80, köyde kimse kalmadı diyorsun, ilçede kimse yok diyorsun. Ha o yüzden. Peki. Tatile gittin geldin. Şimdi mesela ne hissediyorsun buraya gelir gelmez?
1: Ha? İş başka şey yok.
0: Değil mi? Robocop gibi oluyoruz evet, değil mi? Böyle robot gibiyiz. Böyle sabah kaçta işbaşı yapıyorsun sen?
1: 4.30'da.
0: Sabah 4.30'da. Abi o ne ya? Kaçta kalkıyorsun?
1: Dörde çeyrek kala
0: kalkıyorsun. O zaman sen akşam saat 6 gibi yatıyorsundur bizim akşam yayınımız bize.
1: Saat 11'den
0: yatıyorum. 11'de yatıyorsun. O vallahi uykusuz kalıyorsun. Tamam ben alışkınım ama da yani senin için şey değil. Ya şimdi senin 60'ın üstünde görünüyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Ne yapacaksın mesela, emekli oldun diyelim. Bir hayal anlat bize. Emekli oldun, ne yapacaksın?
1: Yani ne yapayım? Emekli olsam nasipse.
0: Doğru Denizli'ye.
1: 6 ay orada, 6 ay burada.
0: Değil mi? Biz artık
1: yani
0: bizim işine.
1: Yaz sezonu orada, kış yani sezonu burada.
0: Sen kaç senedir Almanya'dasın?
1: 51.
0: 51 senedir?
1: Evet.
0: Abi ben doğmamışım seninle Almanya'dayken ya. Bak şimdi WhatsApp'ı seyret birazdan. Yalan söylüyorsun, senin yaşın 51 değil diyenler olacak gibi geliyor. Peki maç 2-1 biter demişler. Sence yarınki maç kaç biter abi?
1: 2-0.
0: 2-0 kim yener?
1: Beşiktaş.
0: Bu kadar. Ben 4-1 yeneriz diyorum ama bakalım kim ne diyecek. Ateşliyorum şimdi bütün Fenerlileri. Tamam, konu değişsin. Biraz rahatlasınlar diye yapıyorum dinleyicilerimiz için. Kerim sence kaç olur yarın maç?
2: Hiçbir bilgim yok.
0: Yani tahminin, at kafadan bir şey. Tutarsa herhalde seni yemeğe Fener, götüreceğim. Freya Ausfall.
2: Herhalde Fenerbahçe yine kaybeder.
0: Yine kaybeder. Alıştılar değil mi?
2: Alıştılar zaten de bir de ben hiç kazandıkları da duyamadım da o yüzden.
0: Sen doğdun doğalı, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı çok büyük bir üstünlüğü olmuyor değil mi? Doğru söylüyorsun.
2: Yani Fenerbahçe hep derler iki, hani ikincisi gelir Galatasaray'dan sonra diyorlar da genelde ama ben hiç daha bir kazandıklarını görmedim.
0: Bu sene biraz iyiler ama yine biz onları yeneriz diye ortalığı biraz gerir. Kerim bu
2: bence,
0: arada...
2: Bence Beşiktaş daha iyi ya.
0: Evet. Bu arada söyleyeyim, yarın biz Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nde izleyeceğiz maçımızı. Oraya gelen kişiler için de imzalı forma verilecek. Ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray derbi maçlarına bilet kazanma şansı olacak gelen. Yani geldin orada kurada bir çıktı. İstersen İstanbul'a gideceksin, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın derbi maçını izleyebileceksin.
2: Şey var mı yemek? Yemek var mı?
0: Tabii olmaz mı? Yemeğimiz her zaman
2: yok,
0: var.
2: Yok, o zaman bilmiyorum, bakacağım.
0: Biz totem yapıyoruz. Çünkü bir yemeğimiz var. O yemeği yaptığımız gün orada kesin kazanıyoruz. Yani yarın o yemek bile yapılacak. Bak, o kadar diyorum sana. Bu kadar büyük konuşayım. Pazar günü kızdırırlar beni artık. Bak, maç böyle biterse. Kerim sen konuş. Ondan sonra bir şarkı arasını vereceğiz. Dönüşte devam edelim. Tamam.
2: Yarın ne yapacaksın yarın sabah?
0: Yarın sabah senin yanına geleceğim.
2: Geleceksin mi?
0: Tabii geleceğim.
2: O zaman çorba içeriz yayından
0: tabii,
2: sonra beraber
0: tabii,
2: olur
0: tabii,
2: mu?
0: Tabii. Anlat her
2: zaman,
0: şeyi.
2: Zaman
0: neler ama yapacağız? Hayatımızı burada anlat. Dök ortalığı.
2: Allah. Ne var ya, çorba içerim, ne
0: tamam,
2: var ya?
0: Tamam oğlum, belki abi
2: çorba. Abi ikimiz bir kelle paça içerim, ne
0: tamam,
2: var?
0: Tamam okey yapalım.
2: Elin ablayla birlikte, elin abla da seviyor.
0: Okey tamam, yarın yaparız.
2: Hah süper bak. Bak şu an sevindim
0: mesela. Gençler diyor Kerim'i kızdırmayın diyor. Yalçın abi
2: çok kızdırıyorlar
0: Kerim
2: ya.
0: Kerim kızmaz ya. Kerim kızmaz aslında ama neydi? Öyle yapıyor, rol yapıyor. Acayip tiyatrocusun sen ya.
2: Sen mi ben mi acaba?
0: Sen. Siz konuşun
2: sen
0: demiş.
2: Sen abi.
0: Maç sonucu 2-1 Fener alır demiş. Kim demiş onu? Tülay Hanım yazmış. Siz konuşun diye yazmış ondan sonra. Bekir abi sana diyor.
2: Herhalde Fenerbahçeli olduğu için bize diyor gayet de.
0: Fenerbahçe engelli onu hemen oradan. Fenerbahçeli.
2: Hayır, Tülay adamı engelleyemeyiz. Hayır, o önemli birisi bizim.
0: Ama dün akşam üzeri yayında bir şeyler anlattı. Oraya gitmişsin, onun çalıştığı mekanda dondurma falan yemiştin.
2: Oraları karıştırma.
0: Ben karıştırmıyorum. O karıştırdı.
2: Ya. Abi geçen hafta, her geçen sefer gittim. O da oradaydı. Ama ben çoktan beri gitmiyorum ona. Çünkü Leontes Ice Cafe'nin üstüne yok.
0: O daha iyi diyorsun.
2: Abi.
0: Ha, peki.
2: Abi Tülay ablanın donurması eskisi gibi değil yani.
0: Firma ismini verme ama. Ben
2: abimkini yedikten sonra ne yapayım? Evet. Artık beğenmiyorum. Hiçbirini beğenmiyorum.
0: Evet.
2: Aha Celal abi yazdı. Kızdım ben Celal abiye ya.
0: Celal abi arayacağım bugün ben gün içinde. Bu arada Esat abi diyor ki 25 ne demiş? 130-140 kilometre sürat yaptım diyor. 25 euro radar cezası geldi diyor. Esat abi sen bisiklet kullanıyordun. Ne zaman araba sürmeye başladın? Hadi Kerim çok konuştuk. Şarkı arasına gidelim.
2: Ama benimkini çal bak.
0: Tamam çalacağım. Bitiriş şarkımız o bugün.
2: Bitiriş değil, şimdi çal ya. Bak kızdırdın yine beni. Morgen spielt tatsächlich Fenerbahçe gegen Beşiktaş. Wenn ich jetzt hier gerade sehe, wenn ich gerade nichts Falsches durchgebe. Genau. Jetzt hat natürlich Kasim gefragt, wer ist für wen oder wer wird das Ganze gewinnen. Und es gibt unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt Beşiktaş, der andere sagt Fenerbahçe. Ich habe davon rein keine Ahnung, aber wenn ich betrachten müsste, wer am meisten immer verliert, ist das ja Fenerbahçe. Deswegen glaube ich sehr stark, dass das Beşiktaş gewinnen wird.

0: Plattform haben wir genug Möglichkeiten oder habt ihr genug Möglichkeiten, uns zuzuhören. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf allen Seiten irgendwo einschaltet und uns zuhört.
1: Peki, şimdi sevgili Kerim, Mustafa Ceceli Hamburg'a gelecek diyorlar. Galatasaray Hamburg Derneği getiriyormuş bu
0: ay. Evet, 10. ayda.
1: 10. aydan bu ayın sonunda mı?
0: Hayır, özür, bu ayın sonundaydı. Bu, 26'sındaydı aslında, ben de görmek istiyordum.
1: Evet, onu tam ama sen o gün biraz rahatsızlığından dolayı gidemezsin. Ama ben senin yerine giderim. Sevgili Nihat Kırmızı abi.
0: Bir tane de listin yap benim için ya.
1: Tabii ki yaparım, ne demek. Yalçın
0: ama
1: çektirmiyor
0: musun Mustafa Ceceli?
1: Yalçın Dayar yazmış şimdi Facebook'tan. Fenerbahçe maçı 3-1 alır, 3 atarız, 5 atarız diyor. Şimdi normalde yayın formatına göre o kelimeleri kullanmak biraz yanlış oluyor ama bekleyelim görelim Yalçıncığım. Onlar çünkü her sene bu sene diyor bu Fenerbahçeli kardeşlerimiz. Galatasaray Mayıs'a yolluyor, şampiyon
0: bir şey
1: oluyor.
0: Ha, sen bugün bayağı bir insan Fenerbahçe'yi soktun yani.
1: Abi tamam da bu
0: dibe yani. Şimdi, yazık adamlara.
1: Şimdi her sene Fenerbahçeli abilerimiz sezon başlarken o sene bu sene diyor. Mayıs ayı geldiğinde Galatasaray şampiyon oluyor. Hiçbir sosyal medyayı kullanmıyor. Biz Beşiktaşlılar rahatız diye.
0: Galatasaray
1: biz...
0: zaten en iyisi.
1: Şimdi Galatasaraylılar mesela şey isteyecekler. Fenerbahçe yenilsin ya da maç berabere kalsın isterler. Çünkü onlar için daha büyük
0: Fenerbahçe avantaj. Biliyorum da Fenerbahçe... Ya Fenerbahçe benim tanıdığımdan beri her zaman ikinciydi. Hiçbir zaman birinci olamaz ki onlar.
1: Hakikaten. Zor. Kerim sen hiç hatırlamıyorsun ya, değil mi?
0: Ben hatırlamıyorum. Ben her zaman Galatasaray'ı hatırlıyorum. Beşiktaş'ta hatırlamıyorum.
1: Galatasaray'ı Beşiktaş'ı hatırlıyorsun. Başakşehir'i hatırlıyorsun. Bursa Spor'u hatırlıyorsun. Fenerbahçe'yi hatırlamıyorsun. Nasıl bir zaman dilim?
0: Fenerbahçe bu yayınlardan önce dilimden bile geçmedi. Yani o kadar hatırlamıyorum. Öyle bir durumda. Neyse tam ne yaptık çünkü Fenerbahçe'yi kapatacak yayın işte.
1: Bekir yani. Abinin evlatları olmaz, olmaz. Bizi izliyorlarmış. Nerede izliyorlar Bekir abi?
2: Antalya.
1: Antalya'da tatildeler mi?
2: Evet.
1: Denizliler.
0: Bekir abi sen niye buradasın? O zaman onlar tatilde.
2: O çalışması gerekiyor.
1: Tabii biriz baba bu. Baba böyle yap. Sen de yarın baba olduğunda çalışacaksın. Para göndereceksin evlatlarına. Onlar tatil yapsın. Babalık böyle bir şey.
0: Ah Bekir abi ya, sen de bir şey yapacaksın. Aslında normalde sen orada olup da çocukların sana para göndermesi lazım.
1: O önümüzdeki ay olacak. Çevirmek değil mi abi? Evet. Önümüzdeki ay
0: Bekir
1: öyle olacak.
0: Bekir abi öyle yapma bak. Adamlara diyeceksin ki ben 3 ay Antalya'dayım, parayı siz göndereceksiniz. Bozucu meydan diyeceksin, gideceksin.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Deutsche Bank, Deutsche Bank Bekir abinden kredi istiyor. Ne yapsın çocuklardan, para mı ister? Oy, bu sabah niye biz böyle olduk ya? Formatımız tamamen değişti Kerim ya. Olsun, arada böyle de gider diyorsun.
0: Arada sırada da böyle
1: abi.
0: Aman.
1: Ya abi hep kız aman. Hep kız. Peki Bekir'e selamlarımı iletirseniz sevinirim demiş. Bekir Günyar'a selamlar diye gelmiş abi. Sana selam gelirse.
2: Selam.
1: Sen hiç sporla ilgilendin mi gençliğinde?
2: Evet.
1: Ne hangi sporu yapıyordun?
2: Top.
1: Topta abi. Basketbolda toplu oynarım.
2: Tekvando.
1: Tekvando mu?
2: Evet.
1: Abi tekvandoyu ben spor olarak kabul ediyorum. Bu kavga dövüş sporlarına giriyor.
2: Kendimi korumak için tekvando.
1: Abi ben kendimi aklımla koruyayım ya. Gerek yok ya. Şimdi burada kullanılmayacak kelimeler var. Yani.
0: Hadi neyse hadi kapat bu yayın batıcısı. Artık şeylere gidiyor ya. Tamam,
1: yayın bitmiş. Bekir abi çok
0: bitmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Yanımda eşlik ettin, sağ olasın. Antalya'daki çocuklara da selam olsun. Sevgili dostlar, yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Helin ve Kerim burada canlı yayında sizlerle birlikte olacaklar. Büyük ihtimal akşam üzeri internet radyomuzda saat 17'deki yayınımız biraz gecikmeli başlayacak. Yani belki gece kahvesine dönebilir. Ama yine biz burada olacağız. Uygulamamızı indirirseniz seviniriz. Abi siz bugün iki tane Selda Bağcan bileti vermeyecek miydiniz diyor. Verecektik ama yazmadılar. Demek ki yarın olsun. Yarın verelim iki tane. Bugün yayın
0: yarın
1: bitti.
0: Veririz.
1: Yarın verelim. Veririz. Kendinize yarın iyi bakın efendim. Pazar günü unutmuyorsunuz. Wilhelmsburg'a çevresinde olanlar, biz oradaki çocuklarımız için olan etkinlikte olacağız. Gelirseniz saat 14 ile 18 arasında çay kahve içeriz, sohbet ederiz, hem birlikte yayın yaparız. Onun dışında da zaten Tamer abimiz baklava getirecek oraya gelenlere. Baklavalardan tadarız. Birlikte güzel bir sohbet eden günü geçiririz diyorum. Hepinize güzel bir gün olsun. Pazar günü görüşürüz. Yarın sabah Kerim ve Elin sizlerle birlikte. Kerimciğim teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Ja, von heute war es das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Metal Hamburg. Also heißt es wieder für euch Tidradio einschalten, Metal Hamburg einschalten. Wir haben gerade für ich sehr viel noch Smalltalk geführt, natürlich auch mit den Zuhörern. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten. Viele Prognosen noch tatsächlich zu dem Spiel morgen von Fenerbahce und Beşiktaş. Viele sagen, dass Fenerbahce 3-1 gewinnen werden. Kasım sagt, ja, könnt ihr noch lange warten. Ich bin gespannt, wie es morgen Abend endet. Morgen sind wir ja noch davor einmal noch auf Live-Sendung. Ich hoffe, das Thema öffnet sich morgen nicht. Ich möchte das Thema gar nicht morgen aufmachen, denn es kommen wirklich so viele Nachrichten rein, wo Leute Vermutungen aufstellen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns heute auch zugehört habt. Ich weiß, heute war es eine ganz andere Sendung, als es normalerweise war. Aber auch sowas ist ja auch hier und da mal wichtig. Wir freuen uns auf euch auch morgen. Ansonsten, wenn ihr uns morgen nicht einschalten könnt, freuen wir uns auch auf Montag, wenn ihr uns einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und genießt es am Sonntag. Vergisst ihr nicht die Veranstaltung in Wilhelmsburg, unter anderem für Kinder zum Spaß haben etc. Das hatten wir aber auch am Anfang der Sendung durchgegeben, aber auch gestern. Wer da mehr Informationen haben möchte, kann uns gerne schreiben unter der 0177 977 2772. Und jetzt, also wirklich für euch, einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.

0: Çocuklarınız günün merhaba. Büyük bölümünü okulda sizin geçirirken sizin. Onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Arif Güven,
1: Showtime. Selam Arif abi. Adıyaman Yılmaz Atacan ekibi olarak takipteyiz.
2: Selam Arif abi. Arabayı çalıştırmadan senin programı açan tek insan ben miyim diye merak ediyorum.
3: Selam Arif Güven.
4: Selam Arif.
3: Trafikteyiz.
4: Nevşehir'den takipteyiz.
3: İyi yayınlar.
5: Merhaba Arif Bey, biz Nevşehir Belediyesi Kaşar'ın işçiler olarak seni dinleme ve takip etmeye de devam ediyoruz.
6: Arif Güven, Showtime.

0: plasma.
1: Demir parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
2: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
3: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
4: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
5: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
6: Arif Güven, Showtime.
7: Hırsızlar iş makineleriyle geldikleri fabrikayı yerinden söküp götürdüler.
3: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
8: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven burada be. Yayında.
9: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
10: Kırpık adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
11: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
12: Benzer 4 mağdur daha var.
13: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
14: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
8: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
0: biraz daha
8: yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Biliyorsunuz kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. İnşallah abi güzel bir günümüz olur ya. Vallahi söyleyeyim. Gerçi hoş bunu benim gibi bir adamın söylüyor olması hakikaten tuhaf. Çünkü normal hayatımda gençlik vallahi söyleyeyim ya. Olur dediğim şeyler olmuyor. Olmaz dediklerim zaten olmuyor. Ya böyle olacaksa hiç olmasın diyorum. Sonra zaten hiç olmuyor yani. Ama inşallah bu temenni tutar. Güzel bir günümüz olur inşallah ya Rabbi. Bir afyonu patlatalım. Canım kardeşim bir kendimize gelelim. Sevgili dinleyenler, madem bir aile gibi olduk artık dertleşmek istiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi normalde uyanan insan hakikaten söylüyorum dinlenmiş olur. Çünkü sonuçta o kadar uyuyorsun yani. Yavrum ben uyurken hakikaten söylüyorum inşaatta çalışmış gibi yorgun uyanıyorum ya. Bu nedir? Sizde de oluyor mu? Uyandıktan sonra dinlenmek için resmen hakikaten söylüyorum tekrar salondaki koltuğa geçiyorum orada bir dinleniyorum ya. Bu ne ya?

0: aradan çıkartalım. Ne diyelim? Bayanlar, baylar, öncelikle radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Çünkü bu yaptığımız radyo programı, ya radyo kenarda tıngırdasın öyle diye yapılan bir radyo programı değildir. Dinleyin canım kardeşim, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Ki beni dinlemedikleri zaman çok bozuluyorum. Bir arkadaşım var, hep söylüyorum, diyorum sen de bak oğlum, hakikaten söylüyorum, konsantrasyon sıkıntısı var diyorum. Çünkü dibimde beni dinlemiyor, bir şeyler anlatıyorum. Sonra bakıyorum bunun dinleyip dinlemediğini anlamak için de araya yalanlar katıyorum. Diyorum ki 8 sene diyorum askerlik yaptım diyorum. Suratına bakıyorum, hiç benimle alakası yok yani, oralı bile değil. Yine sallamaya devam ediyorum. Diyorum canım kardeşim 24 aydır hamileyim ben diyorum. Bakıyorum oralı bile olmuyor yani. Beni dinlemiyor, anlatabiliyor muyum? Böyle bir radyo programı olmasın. Dinleyin kurban olduklarım. Radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltin. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Malumunuz seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Tabii canım. İlla ki böyle bir sosyal mesaj da vermek icap ederse. Gençlik, şu emniyet kemerlerinizi kurban olayım bir takın ya. Alkollü araba kullanmayın. Dışarıya tükürmeden önce camın açık olduğuna gerçekten emin olun. Tabii canım. Hayat kurtaran bir bilgi vereyim mi? Kurban olduklarım, ehliyetiniz yoksa trafiğe çıkmayın. Çıkmayın çünkü polis çevirdiğinde büyük sıkıntı oluyor. Yani açık ve net. Başka öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylıklar versin. Kurban olduğum. Anlatacağız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Ki bilenler mutlaka biliyorlar. Basit bir radyo programı hakikaten söylüyorum. Ben bazen söylüyorum canım kardeşim bak. Evinizde bir tane değil abi. İki tane bilgisayarınız, bir tane mikrofonunuz varsa siz de hakikaten söylüyorum böyle bir radyo programı yapabilirsiniz evinizde. Vallahi. Ama hemen radyocu olduğum zannetmeyin. Açık ve net söyleyeyim. Tabii canım. Bizde böyledir abi. Bizde bak bir işe başla. Hemen böyle olduk zannediyoruz. Örnek vermek gerekirse erkeklerin tavuk sote yapınca kendilerini aşçı sanmaları gibi bir şey Evet abi. Çiçem. Muhtemelen bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Ve artık 1, 2, 3 deyip tıp da deyip yolculuğu başlatalım. Kurban olduklarım 1, 2, 3 tıp.
1: Yeni bölümler.

Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: Yes derken hava kaçırıyor gibi oldum yemin ediyorum. Kurban oldukları gün. Biliyorsunuz bunlar ısınma turları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ve programın bu bölümünde sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Canım ciğerim kurban olduğum notu alabilirsiniz. 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Teşekkürler gençlik, teşekkürler. Mesajlara bakıyorum da valla. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yıllardan beri radyo programı yapıyorum. Gerçekten söylüyorum. Aramıza daha yeni yeni katılanların varlığından haberdarım ya. Diyorum ne oldu ya? Issız bir adada mahsur mu kaldınız? Ne yaptınız yani? Tabii canım beni bilmiyor olmak çok garip geliyor ya. Düşün. Radyonun icadından haberdar olup da beni tanımamak. Hakikaten söylüyorum ilginç yani. Olsun. Geç olsun güç olmasın. Aramıza yeni katılan dostlar hoş geldiniz. Son racıma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız şayet var ise Instagram adresimiz bellidir. Canım ciğerim Arif Güven Showtime yazdığınızda programımızın adıyla elbette bizi bulabiliyorsunuz. Facebook beğeni sayfamız aynı şekilde Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven. Canım kardeşim bir kez daha söyleyelim. Twitter et Arif Güven. Bakalım kimler bizlerle birlikte yoklama yapalım abi. Vay bak ne kadar keyifli ne kadar güzel ya. Sevgili dinleyenler birbirinden güzel bayanlar ve malumunuz ensesinden yanağına kadar kıl çıkan erkekler hepinize merhaba. Ya çok erken saatlerde vallahi söylüyorum bakıyorum canım kardeşim sokaklardaki hanımefendiler abi diyorum kaçta kalktınız hani hangi ara bu kadar makyaj yapıldı vallahi çok güzel gözüküyorsunuz. Biz beylere bakıyorum abicim yani adamın saçlarına bakıp da dün gece ne tarafta yattığını beyler ya, anlayabiliyorsun. Yastık izi hala duruyor. Dedim çok enteresan ya vallahi söylüyorum kızlar açık ve net söyleyeyim yani siz her gün kurban olduğum kirpiğinize bile makyaj yapan insanlarsınız. Ve lütfen bu konuda biraz bir seçici olun ya. Ha? Vallahi bir şey söyleyeceğim ben her gün üşenmeden kirpiklerime tırnaklarıma makyaj yapsam kız olsam herhalde Süpermen'le falan çıkarım yani. Ki ona da trip atarım yani bırak derim şu dünyayı kurtarmayı sen önce bir ilişkimizi kurtar oğlum. Vallahi söylüyorum çok güzelsiniz. Şimdi dur bakayım bu ne? Abi internet yayınız yok seni telefondan dinleyeceğim diye seyyar antene döndüm demiş ya. Var oğlum ya sende sıkıntı vardır. Sevgili dinleyenler var değil mi internet yayınımız? Var abi bak gelen mesajlara bakıyorum var abi. Oy kurban olurum ya bu ne fotoğraflara bakayım. Hayırlı yayınlar dilerim sevgi ve saygılarımla. Kurban oldum bizzat sen söyle dur bakayım.
1: Selam Arif Güven. Belçika'dayım. Bir kilise içerisinde arkeolojik kazılar yapıyorum.
0: Evet fotoğraflar var.
1: Mesleğim gereği insan iskeletleri çıkartıyorum. İskeletleri çıkartırken seni de dinliyorum. Allah'ına kurban. Kral.
0: Ben hep şey diyorum ya. Sevgili dinleyenler bu programı kaçırmış gelmiş geçmiş bütün nesillere çok üzülüyorum diyorum ya. Vallahi söylüyorum düşün abicim sen koca Kleopatra ol beni dinlemeden öl git ya. Diyorum bak Nevzat'ım sağ olsun tövbe yarabbim tövbe ya. İskeletleri de beni dinletiyor ya. Çiçeğim teşekkür ederiz. Bu ne dur bakalım. Mesajlar. Manavgat'tan merhabalar. Bu arada Oktay abimiz şu anda hala seyir halinde mi bilmiyorum. Programa girmeden önce böyle bir telefonlaştık. Kurban olduğum kazasız belasız cezasız yolculuklar Oktay abim. Uşak'tan selamlar merhaba Edirne burada. Abi eyvallah kurban olduğum. Nevşehir kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Nevşehir merkez abi 3 kişiyiz iş yerinde çalışıyoruz. Kolay gelsin Balıkesir Bandırma. Ay kurban olurum. Bu ne dur bakayım. Buyurunuz. Ben de buradayım. Darıca'dan Mehmet. Mehmet'im kurban olduğum hoş geldin. Selam abi ben Tuzla'dan Tolga. Yaklaşık 5 aydır senin ne? Sessiz dinleyicinim. O güzel kalbin ve hoş muhabbetinle hoş geldin kulaklarımıza. Kıyak abimizsin velhasıl diyor. Ay kurban olurum ya. Teşekkür ederim vallahi söylerim ya. Bu ne dur bakayım. Arif Bey senden ricam. Bu ne bu? Bunun anons eder misin? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi böyle anonsları canım kardeşim tabii ki de ederim. Niye etmeyeyim ama böyle anonslar için... Bunun onaylanmış olması gerekiyor ve radyomuza da aynı zamanda bununla ilgili böyle bir başvuruda bulunması gerekiyor. Yani kafamıza göre gördüğümüz bütün anonsları geçemiyoruz, kan anonslarını geçemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim ama. Ben yine şöyle yönetimle bir konuşayım, duruma göre bakarız. Merhabalar. Meltem çok çok teşekkürler. Yavrum bir dünya mesaj var ya. Bir mola mı? Peki. Sevgili dinleyenler mesajlara bakacağız. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Geliyorum.
2: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Arif abi, ben de şu anda birçok bidondan diğer birçok bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çok kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.
1: Arif Güven, İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz, haberin olsun.
2: Selam Arif abi. Gebze'nin içinde dört deniyorum abi. Hiçbir yere gidemiyorum.
3: Selam Arif. Şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
4: Selam Arif. Adamın dibisin, dibi dibi.
5: Selam Arif. Şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.
6: Radyo merhaba. Reklamlar.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Selam Arif. Seninle güne başlama çok güzel. Londra'dan selamlar.
6: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. İstanbul Tuzla'dan.
7: Selam araştırmacı, radyocu Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamayı al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
8: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
9: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
10: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
9: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
11: Burası Mersin Silifke.
9: Mersin Silifke.
11: Konya Karayolu.
9: Konya Karayolu.
11: Çalışırken seni dinliyorum.
9: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
12: Arif Güven.

0: Burada be.
1: Yılda.
0: Buradayız, buradayız, tamam. Evladım kes bağırma. Kafam şişiyor. Hakikaten şimdi kafam kaldırmıyor ya. Bakalım bir videomuz var. Nedir kurban olduğum şu anda? Yolda seyir halinde mi?
2: He? Ben Turgay. Londra sabahı. Süslü bir sabah. İyi günler.
0: Eyvallah. Hakikaten şey diyorum ya. Kardeşimizden böyle bir mesaj var. Abi hakikaten baya bir sis var ya. Ha? Sırlar dünyası gibi, yemin ediyorum ya. Sanki şu iki bir, bak şimdi görüyorum video ya. Şu binanın arkasından aksakallı bir dede çıkacakmış gibi abi. Her taraf duman, bu ne? Selam olsun Londra'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara. Bakayım bakayım bakayım bakayım. Abi patron kapattı radyoyu. Çok sinirliyim şu anda. Çok eğleniyordum ya. Oğlum patron niye kapattı radyoyu ya? Ha? İşçiyiz. Buradan bir direniş başlatıyorum sevgili dinleyiciler. Selam Arif abi. Giresun Çamakçı'dan Emre ve taksici Şenol. Kurban olduğum 28T6118. Seni dinliyoruz. Arabanın plakası buymuş. Canım ciğerim. Bütün taksici dostlara buradan çok çok selam olsun. Bakalım. Evet. Abi yayınlar. Artık buralardayız. Seni dinliyoruz. İnegöl'den selamlar. İlker'im kurban olduğum canım kardeşim. Çok çok teşekkürler. İnegöl'e merhaba. Yozgat'tan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Yozgat'a selam olsun. Var bak Tokat'tan merhabalar. Merhabalar. Şu anda seyir halinde muhtemelen. Konya Karaman. Seninle birlikte Arif Güven. Allah razı olsun. Kurban olduğum. Teşekkürler. Buyurun. Bolu'dan mesajımız var. Bu ne? Bakayım fotoğraf. Çocuğumla birlikte seni dinliyoruz. Allah razı olsun. Annem kurban olduğum. Nereden? Mardin. Ay kurban olurum be. Mardin'e selam olsun dostlar. Çorum'dan merhabalar. Merhaba. Nazilli eyvallah kurban olduğum. Aynı zamanda bize bir haber de yollamış. Birazdan bakarız. Mesajlar. Dur bakayım. Abi tek olsun hayatım anlamı canım eşim kızım. Bu ne? Bir video gelmiş.
3: Arif abi sabah sabah böyle gidiyoruz sıcak sıcağa.
0: Ay kırmızı.
3: Dinlemek çok güzel.
4: Merhaba Arif.
0: Merhaba.
3: Abi bunlar seni tanımıyor galiba. Bunlara bir söz söyle.
0: Canım kardeşim benim. Kaç kişiler abi? Hakikaten söylüyorum ya. Bir. Şoför hariç. Bir, iki, üç, dört. Gençlik. İyi yolculuklar. Kurban olduklarım. Bu videoyu atın bana, ben şeyi paylaşayım sosyal medya adresimde. Bakalım bu ne? Sevgili dinleyenler, var bir dünya mesaj var. Dur bakayım.

0: Yok ya, cidden bak kardeşim, müfettiş ya da eksik arayan birisi değilim ama seni seviyorum. Eyvallah, şu şehven kelimesi dün konuşmuştuk, hatırlayanlar mutlaka biliyorlar. Şehvetle, istekle ve arzu demekmiş. Hayır değil ya. Belediye şehvetle, istekle, arzuyla İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, özür dilerim, Tıp Fakültesi demiş diyor. Şehven deseymiş daha iyiymiş. Ya, evet ya. Biz mi yanlış söyledik? Neyse, derdimizi anlatabilmişiz yani. Seni Antakya'dan dinliyoruz. Okul yolunda Aylin İlgen. Aylin ve İlgen. Kurban olduklarım, çok çok teşekkür ederim. Trabzon Vakfıkebir'den selamlar. Kurban oldum. Canım Trabzon'um. Selam olsun Trabzon'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara. Bu nedir? Bir link yollanmış. Haber mi yolladılar? Haber yolladılar. Bir çıkartmamız var. Teşekkürler. Bakayım. Uy uy. Halit'im. İyi yayınlar. Seni dinliyorum. İlk defa yazıyorum. Bu arada İnegöl'den. İyi yayınlar diliyorum Halit. Halit'ciğim kurban olduğum canım kardeşim fotoğrafını da yollamış. Teşekkürler. Hızlıca geçiyorum. Gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür diliyorum. Yalova'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum. Buyurun Ordu Ünye. Canım ciğerim. Buyurun Gazi Emir. Eyvallah Eskişehir'den selamlar. Merhaba Konya. Konya merhaba. Erzincan'dan askeriz abi canım kardeşim. Bütün asker kardeşlerimize selam olsun. Bir kez daha Erzincan merhaba merhaba. Bakayım. Samsun Bafra eyvallah. Afyonkarahisar. Çiçeğim çok çok teşekkür ederim. Hakikaten söylüyorum. Şimdi Afyonkarahisar'dan yazan dinleyicimiz. Abi hani bir şeyler yollamak istemiş de yani düşünüyor olmanız benim için gerçekten söylüyorum yeterli. Hiç zahmet etmeyin abi. Benim için ekstradan bir şey yapmayın. Sinifke merhaba. Merhaba. Adana'dan selamlar. Ay kurban olurum ya. Fotoğraf da gelmiş böyle. Köpeğiyle çekilmiş bir fotoğraf. Yavru gençlik. Bir dünya abi. Ha? Sevgili dinleyenler çok yetecekmiş gibi durmuyor ya. Seni dinliyoruz. Kıyak abimsin. Güldürüyorsun. Kıyak abimsin. Ne zaman? Eyvallah kurban oldum. İznik'ten. Nereden? İznik'ten selamlar. Çiçeğim çok çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf var. Nedir bu? Yeni mahalleden selamlar abi. Dağıtmaya başladık bile. Eyvallah kurban olduklarım. Şu anda evet bizi dinliyorlar. Radyoda görebiliyorum. Fotoğraf da var. Bakayım Ala PTT köy dağıtımlarına selam abi Turgut. Turgut'um canım kardeşim kolay gelsin. Buyurun abi Manisa'dan Salih. Salih'cim hoş geldin. Baba buradayız Fatsa'dan selam. Tuncay eyvallah Londra kurban olduğum paşam hoş geldin. Vallahi söylüyorum. Hoş geldin kulağımıza diyor ya. Ben dinleyenlerin neresindeyim abi kulaklarında mıyım? Ha? Sevgili dinleyenler sizin nerenizdeyim ben ya? Vallahi söylüyorum. Buyurun. Evet yayında sıkıntı yok. Remzi Amsterdam. Canım kardeşim fotoğrafını da yollamış. Merhabalar Kral İnegöl'den. Mesut dinlemedeyiz. Mesut'um İnegöl'e selam olsun. Arif'cim buradayız her zamanki gibi. Petkim çamaşırhane ekibi olarak seviliyorsun kardeşim. Emoji ben arkadaşlar ve güzeller güzeli. Şefim Beyza Sultan'ımla birlikte sendeyiz. Vay be. Ne güzelmiş. Bakalım Ömer abim. Canım abim. Kurban oldum. Hoş geldin. Uy uy. Abi Bergama'dan merhaba. Kapanışta sarı saçlım mavi gözümü çalar mısın rica etsem? Evet olabilir. Buyurunuz Mehmet Ali abimiz bizimle birlikte kurban olduğum az da olsa iyileştim diyor. Acil şifa diliyorum bütün hastalarımıza. İyi bir selamlar. Arif Nazlı'ma da selamlar. 638. Merhabalar gönlümüzün kralı hoş geldin. Sıcacık güneşli Hollanda sabahından selam olsun. Dinlemediğim kral yoklamaya girelim. Esinim Hollanda'ya selam olsun. Bu bakayım. Baba bu nedir? Merhabalar Londra'dan selamlar. Konce teşekkürler. 64 Uşak. Ali Altıner selamlar herkese. Selam olsun. Paşam Almanya. Ay kurban olurum ya. Ömer'im. Buyur bak. Akşam bir sayfada okudum diyor. Sarhoşun biri yerde duran şişeye bir tekme atıyor. Şişe dönüyor dolaşıyor. İçinden bir cin çıkıyor ve diyor ki dile benden ne dilersen. Sarhoş da özür dilerim demiş ya. Aklıma sen geldin eyvallah. Hangi konuda? Günün konusuyla ilgili mi? Sarhoş olmakla alakalı mı? Hangi konuda geldim aklına? Hangi? Artık şu mesajlara bir ara vermemiz gerekiyor. Çünkü sürekli geliyor, sürekli geliyor. Çandarlı'dan selamlar abi. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Buyurun bakayım beyim. Black Green Gömen'den seninleyiz abim. Kurban oldum canım kardeşim. Çok çok teşekkürler. Emrah'cığım. Şimdi artık bir işe ara vermemiz gerekiyor. Tamam oğlum vereceğiz Allah Allah. Minicik bir aradan sonra buradayım. Gençlik şaka ya minicik falan değil. Ben sizi gerçekten bayağı bir bekleteceğim birazdan ya. Yani... Evet abi. Birazdan buradayım. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven. Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Sevgili dinleyenler, şimdi malumunuz artık memleket olup bitenlere şöyle bir bakalım. Ne oluyor da bitiyor. Haber başlıklarını yapmayalım abi. Direkt alalım ya. Vallahi söylüyorum. Benim çok fazla keyif aldığım, hakikaten çok böyle sıkı takip ettiğim ki günü geldiğinde hiçbir şey yapmayıp sadece onunla ilgilendiğim bir dizi var. Bilenler mutlaka biliyorlar. La Casa de Papel. Yavrum bunun Türkiye versiyonu çekiliyormuş şimdi ya. Vallahi söylüyorum. La Hey de Maske filmi geliyor. Allah Allah. Ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'in ondan esinlenerek hazırlanan ve pandemi komedisi olarak adlandırılan La Hey de Maske filminin çekimleri başlamış. Ne diyorsun ya? Ha? Şimdi diziyi takip edenler mutlaka biliyorlar. Orada karakterlerin isimleri biliyorsunuz. Şehir isimleri işte Berlin var. Ne bileyim Tokyo var. Karakter isimleri de bizde böyle bir şey olacakmış. İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat. Valla. Bakanlıktan alınan özel izinle birlikte La Hey de Maske'nin çekimleri başladı. Filmin oyuncu kadrosu Ayhan Taş, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır diye böyle gidiyor. Aa, Latif Doğan da varmış canım kardeşim. Velhasıl sosyal medyada çok fazla konuşulan konulardan birisi olmuş. Filmdeki karakterlerin adını İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirler alacakmış. La Hey de Maske'nin yapımcılığını ve prodüktörünü geçelim buraları ya. Abi ne olur ya. Hakikaten söylüyorum. Beni diziden soğutmazlar inşallah. Ha? Vay be. Ne yapacaklar? Merkez Bankası'nı soymaya falan gidecekler herhalde. He? Gerçi hoş yani Merkez Bankası'nı soymaya giderlerse ortada biliyorsunuz para yok yani. İlk bölümden final yapmaları lazım tabii canım. Vallahi kasada no papel olabilir mesela bak. Tabii canım. Dizinin adı bu olsun abi. Merkez Bankası'yla alakalı. Vallahi kasada no papel olsun abi. Tabii canım. Geçelim kurban olduğum bakalım ne oluyor da bitiyor başka. Buyurunuz, sosyal medyadan bahsettik. Sosyal medya adreslerimizi paylaştık. Başka bir derdimiz yokmuş gibi canım kardeşim. İnternet terimlerinin Türkçeleşmesi için 40 tane öneri sunulmuş. Vallahi söylüyorum. Hani retweet diyoruz ya mesela. Retweet'e sektirme diyecekmişiz. Yavrum sektirme ne ya? Cyberbot yerine sibercan diyecekmişiz. O sibercana doğru gider ben sana söyleyeyim yani. Sıra bunlara mı geldi ya? Hakikaten söylüyorum. Yeni iletişim ortamlarında Türkçe, güncel sorunlar ve terimler önerisi Çalıştay'ından yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimler masaya yatırılmış canım kardeşim. Türkiye Bilişim Derneği ve Türk Dil Kurumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi işbirliğiyle Çalıştay'ı düzenlemişler. Velhasıl demişler ki bu Çalıştay'da şöyle bir şey yapalım. İşte dijital itibar, dijital medya demişler bazı terimleri biz Türkçeleştirelim, Türkçe'ye konuşalım. Mesela disk atma diye bir şey var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Ona cevap yollama. Evet olabilir cevap yollama olabilir o disk atma. Toplam 100'den fazla terimin tartışması gerektiği konusunda uzlaşan bu arkadaşlar 40'a yakın çözüm önerisinde bulunmuşlar. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise aynen şöyle. Mesela red tweet diyoruz ya biz ona. Red tweet'e sektirme. Olabilir o diyorsun. Sonracıma disk atma mesela cevap yollama. Evet olabilir. Ondan sonracıma cyberbot. Sibercanmış. Dedik bu ne ya? Ben onu önce Sibercan diye okudum. Açık ve net söyleyeyim abi. Sibercan. Sibercan. Dedim Sibercan diye okuyunca dedim yok daha neler. Oldu olacak. Yıldız Tilbe yani. Hakikaten bak bu Sibercan, Sibelcan'a doğru bence bir evrilir. Açık ve net söyleyeyim yani. Yavrum zamanında bu öz çekimle ilgili yani biliyorsunuz ki dediler ki öz çekim olsun. Selfie değil canım kardeşim öz çekim olsun dediler. Öz çekim tuttu mu tutmadı yine selfie çekilmeye devam ediyoruz. Yine hadi gel hep birlikte öz çekim yapalım falan demiyoruz yani. Tabii canım. Sektirme kötü abi ya. Ha? Mesela bir şey yazıyorsun abi senin yazdığını red tweet yapıyorlar ona sektirme. Vallahi kavga çıkar abi hakikaten söylüyorum ya. Abi yengeyi 24 bin kişi sektirmiş abi. Vallahi kavga çıkar billahi kavga çıkar. Ne diyorsun birader sen? Vallahi abi gördüm. Yengeyi sektirmişler lan. Bu ne ya? Sektirme ne ya? Geçelim kurban olduklarım geçelim. Mamasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde. Ne oluyor ne bitiyor hepsi burada olacak.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Aha parım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Babadan, zeytin dededen kalmalı, programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Selam Arif, sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
1: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey.
2: Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
3: Selam Arif, TEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
4: Selam Arif, ben Mert. Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların başarılarının devamını diliyorum.
5: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. İkinci durak...

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
6: Selam Arif. Bu da Silivri'ye Somurta köyü. Doğadayız, baş başayız.
7: Fahri, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
8: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence. Mağlubunuz Arif Güven Showtime. Radyonuzda haberler haberler haberler. Memlekette gezegende ne oluyor diye bitiyor. Bir de uyuz oluyorum hakikaten. İnanılmaz haber falan diye veriyorlar böyle. Şimdi inanılmaz haber diye bir şey de görünce otomatikman diyorsun belki bize malzeme çıkar. Tıklıyorsun bakıyorsun yavrum inanılmaz haber dedikleri şu. Bakıcısı elini uzatmış timsahın ağzına timsah da kapmış. Abi haber bu. Bunun nesi inanılmaz abi. Oğlum timsahtan bahsediyoruz ya. Ne yapacaktı abi hakikaten söylüyorum. Yani bakıcısının elini öpüp anına koyacak hali yok. Bunu inanılmaz haber diye veriyorlar ya. Normal abi normal. Buyurun. Daha böyle bizden haberler olsun. Mesela yola çıkan ineğe trafik cezası kesildi diye böyle bir haber var. Diyorsun hayret yola çıkan ineğe trafik cezası kesildi. Oysa ki trafikte o kadar öküz varken. Neden inek canım kardeşim? Hakikaten niye inek ya? Ha? Tabii canım. Madem ineğe kestiniz şu sinyal vermeyen arkadaşları da unutmayınız lütfen. Dur bakayım. Kars'ın Sarız ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Duran Altunç. İneğine yazılan ceza tebligatını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yavrum ineğe hakikaten ceza yazılmış ya. Allah Allah. 2 gün önce muhtarlıktan bir tebligat geldi. Kendisine gelen tebligatı açan Altunç yazılan cezayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Trafik cezası tebligatının üzerinde beslediği ineğin küpe numarasını gören besici Altunç cezanın ineğe yazıldığını gördü. Yaşadığı olayı anlatan Duran Altunç demiş ki böyle bir ceza yedik. Olmadık bir ceza. En sonunda oğluma git de bunun ehliyetini alalım dedim diyor. Demiş madem hani ineğe ceza yazıldı gidelim bari şu ineğe bir ehliyet alalım yani. Ehliyetini alırsak ceza yazmazlar. Başka yapacak bir şey yok. Olay bu. Ceza gelince şok oldum. Hiç duyulmamış bir şey. Bu olaya kimse inanmadı. İnanacak da gibi değil diyor. Yayılan mala ceza yazılır mı? Bu ana kadar siz hiç duydunuz mu? Çok kişi beni aradı. Arayanlar böyle bir şey var mıymış ya diye sordular. Hiç duymadık ya diyorlarmış. Hakikaten ben de duymadım. Biz de duymadık. Devletin kestiği parmak acımaz. Ceza neyse ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Birinin küpesi tutuyor diğer. Ama diyor diğer küpe bizim değil. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten ineğe ceza mı yazılmış yavrum? Nasıl ödeyecek oğlum bu inek bunu ya? Ha? Ödemeyi süt şeklinde yapsın. Hani... Tabii canım ineğe ceza yazılmış. Ödemesini süt şeklinde yapsın. Hatta bir şey söyleyeceğim. Bu inek bu cezayı ödemezse samanlarına haciz gelsin abi. Allah Allah. Hakikaten enteresan ya. Çünküsü malumunuz hani yol güvenliğini tehdit eden sahipli hayvanların sahibine ceza yazılır. Tabii canım. Sahibi abi hayvanı korumak ve takip etmek zorundadır. İlginç. Oluyor bizim memlekette böyle şeyler dediğimiz haberler. Şimdi geride bıraktığımız günlerde çokça fazla konuşulmuştu bu hikaye hatırlıyor musunuz? Süt banyosu yapan böyle bir işçi vardı. Bununla ilgili Konya'daydı büyük tepki olmuştu. Ondan sonra ne bileyim abi sosyal medyada çok fazla konuşulmuştu. Süt kazanının içerisinde banyo yapan bu arkadaşın şimdi ifadesi belli olmuş canım ciğerim. O zaman bir kez daha konuşmuştu. Demiş ki bizi rahatlatan bir açıklamada bulunmuş. Demiş vallahi evet hani süt kazanının içine girdim. Süt banyosu yaptım ama iş çamaşırlarım üstündeydi demiş ya. Yani şimdi diyorsun oh be hakikaten yani lan baştan söylesene ya hakikaten söylüyorum ya. Biz de durduk yere zamanında memleketi ayağa kaldırdık arkadaş. Tamam yani. Boş yere bu arkadaşın günahını almışız abi. Vallahi söylüyorum. İş çamaşırlarıyla girmiş çünkü süt banyosuna yani. Tövbe yarabbim ya. Abi hakikaten söylüyorum ya. Nasıl insanlar olduk biz ya? Ha? Velhasıl bu arkadaştan çok özür diliyoruz. Günahını aldık sütü olan. İş çamaşırlarım üzerimdeydi diye açıklama yapmış ya. Dedik baştan söylesene be sütü olan. Sütü olan ya. Var kurban olduğum bir dünya haberimiz var. Günün konusu gelecek kurban olduğum gelecek.
1: Selam Arif abi sen programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban olduğum sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya harbiden süpersin ya.

0: açayım iyi yayınlar. Belki beni özlemişindir dedi. Yok diyeyim dedim abi ya. Ne zaman da ses kaydı yapmayalım. Abi geçen ya uzun zamandan sonra dua ettim. O duaların arasında sen de vardın abi. Allah seni başınızdan eksik etmesin abi. İyi ki var. Seni var ya çok seviyorum abi.
1: Canım kardeşim benim. Allah razı olsun. Valla bak direkt zınk diye yayına verdim. Ne çıkacağını da bilmiyordum. Güzel güzel şeyler duydum. Mutlu oldum. Teşekkürler. Allah da sizi mutlu etsin. Ne diyeyim yani? Şimdi haberler. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Marmaris'teki inşaatta, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Marmaris'teki inşaat yanan alanlara taştı. Çevreciler tepkili. Zaten 3 aşağı 5 yukarı olacakları muhtemelen biliyorduk. Yap, işlet, devret diye bir şey var ya. Bu yak, işlet, devret. Yani... Tabii canım. Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılcabük mevkiinde projesi değiştirilerek konut yerine devre mülk yapımına devam edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED gerekli değildir kararıyla çevrecilerin de tepkisine neden olan inşaat alanı yanan ormanlık alana yayılıyor. Hadi geçmiş olsun çiçeğim. Ben hiç bu konulara girmeyeyim, hakikaten söylüyorum. Çünkü biraz böyle bir sinirlerim bozuluyor. Geçelim. Şoförüm dedi ya bir şey söyleyeceğim. Bu son zamanlarda çok fazla bu ambulans kaçırma olayıyla alakalı haberler okuyoruz. Vallahi söylüyorum ya ne oluyor? Niye abi? Gerçekten söylüyorum ya. Okuduk abi, geçen hafta mı okuduk? 3-4 gün önce ne okuduk? Sonra onu okurken başka bir olayı hatırladık. Dedik bir abi vardı, o da yıllarca ambulans şoförlüğü yapmış. Sonra ambulansı görünce dayanamamış, almış demiş. Bir tur atayım, hasret gidereyim yani. Al bak şoförüm dedi, ambulansı kaçırdı. Bu aralar hakikaten söylüyorum, ambulans şoförleri dikkatli olsunlar. Yani böyle bir akım mı başladı anlamadım ki. Mersin'de hastaneye hasta getiren ambulansı kaçıran şahıs polisin takibi sonucu otoban gişelerinde yakalandı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Allah Allah. Gerçek şoförün dışarıya çıkmasıyla olay ortaya çıkarken polis şahsı yakalamak için harekete geçti. Sirenleri ve arka kapısı açık bir şekilde seyir halinde olan ambulansı serbest bölge otoban girişinde durdurdu. Kimliği açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Abi trafikte kimler var ya? Şaka gibiyiz, hakikaten söylüyorum. Dün sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Böyle bir alkolle ilgili hatırlıyor musunuz? Böyle bir haber vardı. İşte Türkler neydi abi? Tam o şeyi bulabiliyor muyuz? Tekrar bir aratsak mı? Aa bak bulduk bile. Türklerin %83'ü alkol içmiyor gibi böyle bir haber vardı. Dedik ki market satışlarına bakılıyorsa belki bu rakam doğru olabilir ama şimdi %83'ü çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Dedik bu anketi nerede yaptılar canım kardeşim? Cuma günü cami önünde mi sordunuz insanlara, ne yaptınız yani? Şimdi ona istinaden kaçak rakının vergi kaybı 1.5 milyar dolarmış canım kardeşim. Bak 3 yılda kayıt dışı rakı üretimi 4 milyon litreden 8 milyon litreye çıkarken kaçak rakı nedeniyle Türkiye 1.5 milyar dolar vergi kaybına uğramış çiçeğim. Yaklaşık 15 milyar TL'lik vergi ödemesiyle devletin en önemli gelir kalemlerinden biri haline gelen sektörde yüksek alkol derecesiyle rakı... Velhasıl şimdi niye böyle olduğunu muhtemelen biliyoruz. Çünkü herkes çiçeğim hani evinde küçük bir laboratuvar kurdu. Tabii canım. Ve bununla ilgili mesela şirketlerde CEO'ları da çıkıyor konuşuyorlar. Diyorlar ki evet satışlar durdu. Yapacak bir şey yok abicim, hakikaten söylüyorum yani. Şey de olabilir mi ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Artık hani daha ne kadar zamlanacak, daha ne kadar abi fiyatlar şişirilecek bilmiyorum ama şişesine bak, bu şu Meret'in şişesine kayıp kaçak bedeli eklemezler inşallah yani. Ha? Tabii canım. Vallahi ciddi ciddi çok pahalı açık ve net ki akşamcılar mutlaka biliyorlardır. Vallahi hani bir de çok ciddi bir biliyorsunuz hani vergi veriliyor. Kayıptan bahsediliyor. Bu da ciddi bir rakamdır cidden bak. Kaçak rakının vergi kaybı 1.5 milyar dolar. Şimdi marketten gidip de hakikaten bu bereti alan arkadaşlara bana kalırsa devlet her sabah günaydın mesajı yollamalı yani. Tabii canım. Bir de bir dünya para veriyorsun çiçeğim, onu siyah bir poşete koyuyorlar veriyorlar. Siyah poşet ne ya, hakikaten söylüyorum. Onu gerçekten söylüyorum, kadife kutuya koymanız gerekiyor. Tabii canım. 10 yıllık kahve içen arkadaşlara kral muamelesi yapılıyor. Bize siyah poşetle hadi yallah diyorlar yani. Neyse kapattım bu konuyu. Canım kardeşim şimdi evet yine burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla verilmesi gereken bir aramız var. Aradan sonra yeniden burada olacağız. Oktay abim kurban olduğum programın başındayken söyledim. Şu anda telefon karşıda görüyorum arıyorsun. Seviyorum seni. Ne yapıyoruz? Ara mı? Peki bir ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız canım kardeşim. Olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın ki geldiğimde cebimde aynı zamanda günün konusunda getirmiş olacağım inşallah. İnşallah. Böyle radyo programı olur mu ya? Hazırlıksız olduğumuz nasıl da belli. Hakikaten söylüyorum. Hadi inşallah, hadi maşallah diyerek radyo programı yapılır mı abiciğim? Bulmadınız mı konu? Ben böyle yüzüme bakıyor. Anlaşırız birazdan dur. Ayrılmayın geliyorum.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun, seviyorsun kardeşim. Devam, harika yayınlar.
4: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi, seviliyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Arif, Lurgaz'dan Kovcaz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
1: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
2: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Berdağ Torlu'dan selamlar.
3: Selam Arif, ben Kayseri'den Lurgaz'a gidiyorum.
4: Selam Arif, Gebze'den...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
6: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
7: Valla.
6: Kolay gelsin.
8: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler, Tuzla, İstanbul.
9: Çanakkale, Biga'dan Arif abi. Köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
10: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım. Çayırova'dan Sedat.

0: madem programı ortaladık, bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Artık günün konusunu verelim. Dinleyicinin altındaki baklayı çıkartalım şimdi. İki tane konu var kafamda. Çok böyle hani kararsız kaldım. Ama verelim abi. Evet onu verelim ya. Canım kardeşim, ben hani bayağıdan beri söylüyorum. Diyorum ki artık evde normal abi kanalları izlemiyorum. Dolayısıyla da sadece olabiliyorsa işte o hani paralı platformdaki televizyondaki dizileri işte filmleri takip etmeye çalışıyorum. Normal kanalları izlemiyorum. Artık onları kullanmıyorum diyordum. Bununla ilgili böyle bir sohbet olduğu için sonrasında dedik günün konusunu buradan verelim. Şimdi bazı şeyleri artık eskisi gibi kullanmıyoruz artık. Mesela hani buram buram nostalji olacak. Eskiden mektup yazıyorduk canım kardeşim. Mektubu artık kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Daktilo kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Size soralım bakalım, artık kullanmıyorum dediğiniz ne var canım kardeşim hayatınızda? Şöyle bir düşünün. Eskiden kullanıyordum ama artık kullanmıyorum dediğiniz ne var? Günün sorusu bu olsun. 0530 071 43 55. Canım ciğerim, evde, okulda, işte artık bilemem, özel hayatınızda artık bunu kullanmıyorum dediğiniz ne var canım ciğerim? Evet, günün konusu bu olsun dedik, karar verdik. Artık kullanmıyorum abi. Günün konusu bu. Olabiliyorsa ben bir kez daha hatırlatayım canım kardeşim. Çünkü görüyorum program sonrasında işte Instagram'dan ayrı gelmiş canım ciğerim. Twitter'dan ayrı gelmiş. Hepsini hep aynı anda kontrol ediyor olmak gerçekten zor. Dolayısıyla sadece olabiliyorsa Arif Güven Show Time WhatsApp numarasından yazın, yollayın. Artık kullanmıyorum dediğiniz ne var? Bakalım neler gelecek. Biz bu arada elbette haberler memlekette ne oluyor diye bitiyor, şöyle bir bakalım. Buyurun, çaldığı 1 milyon lirayı sosyal medyada paylaşınca yakalandı. Var bu işte bir kerizlik diyorsun yani. Ne olmuş abi? Buyur. Aksaray'da 78 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi Halil İbrahim A. 33 yaşında. Yavrum 33 yaşında 78 ayrı suç kaydı var. Girdiği evden çaldığı 1 milyon lira değerindeki altın ve paraları sosyal medya hesabında paylaşınca saklandığı çatıda yakalandı. Rahatlığa bakar mısınız? Hırsızlık yapıyor, altın çalıyor, para çalıyor ve bunların fotoğraflarını çekip bildiğin kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Yani bugünkü hasılat mı yazıyor artık, ne yazıyor bilmiyorum da yani. Nasıl rahatlar ya? Hacılar Harman'ın mahallesinde bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelenen Halil İbrahim A olduğu belirlenmiş. Ondan sonra sosyal medya hesaplarını takip almış polis. Sayfasında çaldığı paraları ve ziynet eşyalarının fotoğrafını paylaştığını da görmüş. Altınkaya köyünde bir evde olduğu tespit edilen şüpheli saklandığı çatıda yakalandı. Sincan cezaevinden geçen firar etmiş bu arada ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Halil İbrahim A. Aksaray Adliyesi'ne götürülürken yakınları gazetecilere saldırmış ya Allah. Babacım ya, hangi birine şaşıracağım, hakikaten söylüyorum, şaşırıyorum yani. Bu arkadaşın cezaevi firarisi olduğu, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu zaten bir enteresan. Bu arkadaşın henüz 33 yaşında olduğu ama 78 ayrı suç kaydının olduğu, o da bir enteresan. Hırsızlık yaptığı ve çaldığı altın ve paraların fotoğrafını çekerek sosyal medyasında paylaşması, o da bir enteresan yani. Hadi diyorsun, hani ne bileyim, bir yere kadar zorluyorsun, diyorsun ki her şeyi anladım oğlum ya, tamam her şeyi anladım. Ama yakınlarının gazetecilere saldırması, onu anlayamıyorum abi. 78 suç kaydı var diyor, kurban olduğum. Bak 78 tane ayrı suçu var. Say desen yemin ediyorum sayamam yani, sayamam abi. Ama bu herif bunları işlemiş ya. Şaka gibiyiz, vallahi söylüyorum. Neyse, böyle zamanlarda sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz ki günün konusunu veriyoruz dostlarımıza. Artık kullanmıyorum dediğiniz acep ne var, bunu merak ediyoruz. Bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. Artık kullanmıyorum dediğiniz ne var hayatınızda? Birazdan mı? Peki birazdan artık o mesajlara bir bakalım. Geldi mi? Oo maşallah. Gençlik, vallahi söylüyorum teşekkürler. Billahi söylüyorum teşekkürler. Yine yığılmış abi. Vallahi yine yığılmış. Günün konusu budur. Artık kullanmıyorum, artık kullanmıyoruz dediğimiz acep hayatımızda ne varsa onları şöyle bir hatırlayalım abi.
1: Arif Güven yayında, işler tıkırında.
2: Hey Arif Güven, sen bir çılgınsın dostum.

0: varsan varsın diye yani radyo dinliyoruz. Olacak iş mi onu da bilmiyoruz ya.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven

0: Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Artık kullanmıyoruz dediğimiz neler var. Bakalım. Hava serinledi. Artık klima kullanmıyoruz. Doğru söylüyorsun. Faturalar azaldı. Bir ay daha idare eder. Evet ya, artık bir tık böyle havalar ısındığı için, daha doğrusu soğuduğu için klima kullanmıyoruz. Dolayısıyla oradan bir karımız var ama hoş geldin doğalgaz faturaları. Yani tabii vay be, ne kadar güzel. Bak, sigarayı artık kullanmıyorum abi. 6 yıldır demiş. Remzim, darısı başımıza. Vallahi söylüyorum. Helal olsun. Artık kullanmıyorum. Bu ne, dur bakalım. Kolayı artık kullanmıyorum demiş. Mehmet Ali abimiz. Evet ya. Geçelim bakayım, bu ne, artık kullanmıyorum. Ses mi geldi?
1: Abi artık farkındaysan ticarethaneler hariç hiçbir evde ev telefonu yok abi. Artık onu kullanmıyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Çok da güzel oluyordu eskiden abi. Mesela Petkim içi eskiden ücretsiz oluyordu. Birbirimizi arayabiliyorduk. Ya, muhteşem şeyler. Çaldırıp kapatıyorduk abi. Güzel şeylerdi abi.
0: Oğlum, ev telefonları vardı ki ben de nostalji olsun diye saklıyorum ki hala çalışıyor, biliyor musun? Valla benim sağ olsun var olsun bir arkadaşımız hediye etti. Çevirmeli böyle telefonlar vardı. 900'lü hatları arıyorduk. Sonra fatura geliyordu. Baba faturayı görünce baya bir çıldırıyordu. Önlem olsun diye bak, o çevirmeli telefonlara bir de küçücük böyle bir asma kilit takıyorduk ya. Valla kilit vardı üstünde, anahtarı vardı. Anahtarı olmazdı, genelde anne saklardı. Vay be, artık kullanmıyoruz, doğru. SMS yollamayı bıraktık abi, çok oldu diyor. Artık kullanmıyoruz. Esin doğru söylüyor. Artık WhatsApp'tan yazıyoruz. SMS diye bir şey yok. Vay be, Messenger artık kullanmıyoruz. Ben çok severdim ama ya valla. O hani su atan böyle bir tip vardı ya, pat diye su atıyordu. Titreşim yolluyorduk abi ya. Hatırlıyor musunuz? Valla Messenger kullanıcıları. ICQ vardı, Messenger vardı. Messenger'dan bir şey oldum olası çözemedim abi ben ya. Titreşim yolluyordun karşı tarafa. Pırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırn kadar sıklıkla titreşim yollayamazsınız diye. Tabii canım, peş peşe titreşim yollayamıyordun yani. Bu kadar sıklıkla titreşim yollayamazsınız. Hayırdır? Niye abi? Maliyeti mi kurtarmıyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yani... 16 yıldır sigara içiyordum, 5 yıldır kullanmıyorum. Vay be, kara lastik ayakkabılar vardı, artık kullanmıyoruz. Canım kardeşim, bak sigarayı bırakmış 5 yıldan beri. Helal olsun, vallahi söylüyorum. Jetonlu telefon, ev telefonları artık kullanmıyoruz. Nazarımızı yollamış. Evet ya, ev telefonları. Merhabalar, vefasız, yalancı, vicdansızları ve iki yüzleri artık kullanmıyorum. Eyvallah, kurban olayım. Buyur bak, Ömer'im yollamış. Eski sevgilimi artık kullanmıyorum. Kullanma tarihi geçmiş diye not da var ya. Ay kurban olurum ya. Bisiklet kullanıyordum, artık kullanmıyorum. Selesi artık çok ince geliyor galiba. Benimki diyor genişledi, tövbe yarabbim ya. Bisiklet. Baba güzeldir ya. Aslan sütü artık kullanmıyorum ben. Vay kardeşim benim. Bakalım artık kullanmıyorum dediğimiz neler var. Evet, bu daktiloyu zaten ben söylemiştim. Daktilo artık kullanmıyoruz. Bak Serdar yollamış. Aslında son derece doğru söylüyor. Diyor ki teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki geçen sene aldığımız ürünü bile artık kullanmıyoruz. Doğru mu? Doğru. Buyurun. Benzin çok pahalı olduğu için artık kullanmıyorum. Walkman vardı ya bak. Walkman kullanmıyoruz demiş. Sahip olduğumda kendimi çok havalı hissetmiştim abi. Ait be valla. Kaset çalar, Walkman. Eskiden Jonja vardı. Evet, bu da bir şeydi değil mi? İnternetle alakalı bir durumdu. Artık kullanmıyoruz, doğru. Bu firma hani artık üretmediği için söyleyelim. Nokia 3310'lar vardı. Artık kullanmıyoruz abi, doğru söylüyorsunuz. Discman, Walkman gelmiş, artık kullanmıyoruz, doğru. Vay be. Bakalım, maşrapa. Aa, ilginç. Hakikaten ya, ama evlerde vardır ya maşrapa. Bizde var mı oğlum? Bizde yok. Zaten diyor banyo yapmıyoruz ki, duş alıyoruz. Doğru söylüyor. Bakayım. Artık kullanmıyoruz dediğimiz acep neler var. Eskiden oyunlu Casio saatler vardı. Artık kullanmıyoruz. Bak o bende hiç yoktu. Oyunlu saat. Nasıl? Yok, bilmiyorum abi. Bahar yollamış. Hamamda çalışıyormuş ya. İlginç. Hakikaten söylüyorum. Hamamda işe başladı. Evdeki banyoyu artık kullanmıyorum diyor ya. Allah Allah. İlginçmiş ya. Hamamda çalışmak. Çiçeğim var da bir dünya mesajımız var. Öyle mi? Peki o zaman. Şuna bir tıklasana yavrum.

0: maalesef Adıyaman'dan Hasan Bey. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
1: Şarköy'den Tekirdağ merkeze gidiyoruz. Yola çıkmadan önce Arif Güven Show Time'ı izleyeceğiz, seyredeceğiz diye keyifle yola çıktık. Sana iyi yayınlar Arif'ciğim.
2: İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.

0: sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Selam Arif, Giresun Görel'e ben takipteyim.
6: Selam Arif Güven.
7: Selam Arif Güven.
6: İnegöl'den takipteyim.
8: Selam Arif, Söğüt'ten takipteyiz.
9: Selam Arif Güven, seni her gün Hollanda'dan takip ediyorum.
10: Şu an kamyonun direksiyonundan dinliyorum abi, Keşan'dan Özgür.
11: Abi selamünaleyküm, Bozdoğan'dan sevgiler saygılar, selamlar herkese.

artık kullanmıyorum dediğiniz acep neler var dostlarımıza sorduk. Şöyle bir bakalım. Çerez tabağını artık kullanmıyorum. O tabağı dolduracak kadar zengin değilim diye gelen bir mesaj var. Doğru mu doğru abi? Çerezlerim hakikaten jürimiyor. Çerez fiyatları al başını gitti. Bu nedir ya? Ben bunu biliyordum. Bir fotoğraf gelmişti. Abi artık bunu kullanmıyorum. Ne bu? Bu hakikaten söylüyorum. Cem nedir bu? Görüyorum ama çok böyle çözemedim hikayeyi. Dolar, euro artık kullanmıyorum diyor. Evet ya. Bakalım. Bir de hani şimdi siyasi mesajlar da var. Bunları tabii ki de okuyamıyoruz ama teşekkürler yani. Ne diyeyim? Telex dünya genelinde birçok denizcilik firmasında hala kullanılıyor abi. Bilmiyorum yavrum, hakikaten söylüyorum. O konuyla ilgili sıfır bilgiye sahibim. Misket. Artık kullanmıyoruz. Misket dediğimiz meşeden meşe mi? Bilye. Ne bileyim, öyle bir ismi de vardı onun. Çamaşır yumuşatıcısı artık kullanmıyorum. Sebep? Bilmiyoruz, sadece o kadar gelmiş. Gülcan, çamaşır yumuşatıcı artık kullanmıyorum. Bakayım. Buyur bak. Uğur yollamış. Beynimi artık kullanmıyorum abi ben diyor. Beynimi artık kullanmıyorum ben. Güzel abi. Merhaba mesajları da var. Zamanında sigara içiyordum. Sigaranın zararlarını etrafında görünce bıraktım. İyi ki sigarayı bırakmışım. Herkese tavsiye ederim. Artık sigara kullanmıyorum. Helal olsun ya. Sinan yollamış. Hadi valla. Darısı kullananların başına. Öyle söyleyelim. Ön yargılarımı artık kullanmıyorum. İnsanları tanımak için ve bir fırsat vermek en kolay. Eyvallah, kurban olduğum olabilir. Bakayım. Ekmek artık kullanmıyorum. Gazlı içecekler artık kullanmıyorum. Güzel. Sağlıklı bir hayat. Yakın yerlere giderken mesafe 4-5 kilometrelik mesafe ise artık otobüse binmiyorum ve motosiklet kullanıyorum demiş. Artık toplu taşıma araçlarını kullanmıyorum. Güzel. Üşengeçliği artık kullanmıyorum. Yapılması gereken bir şey varsa kalkıp yapıyorum ve o işin bitmesinin rahatlığıyla oturuyorum. Güzel. Bak, helal olsun. CD'lerimi artık kullanmıyorum. Yavrum ne CD'leri onlar? Kutuda hepsi öylece saklıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım artık kullanmıyorum dediğimiz acep neler var? Sırt çantası dışında çanta artık kullanmıyorum. Hem içine istediğim kadar eşya koyabiliyorum hem de taşıması çok rahat oluyor abi. Doğru, doğru. Buyur Kaan, kırılmış canım kardeşim der ki kalbimi artık kullanmıyorum. Ay kurban olurum. Aklımı artık kullanmıyorum diyenler var. Bu ne? Suda çözülen hazır toz kahveyi artık kullanmıyorum. Filtre kahve. Eyvallah kurban olduğum. Şekeri artık kullanmıyorum. Darısı kullananların başına. Evet, şu şekeri artık hayatımızdan çıkartalım. Buyurun, Facebook'u artık kullanmıyorum. Hatta diyor kullanmayalı yıllar oldu. Mayalı, hamurlu, sucuk, salam, sosis, soğan, sarımsak vesaire mide asidi yükselterek reflü yapıyor. Bunları artık kullanmıyorum. İyi, güzel. Kalbimi artık kullanmıyorum. Kırıla kırıla bir işlevi kalmadı zaten. Mihriban yollamış. Ne oluyor ya? Kırmayın kalbinizi. 5 yıllık zorlu bir süreçten sonra sigarayı artık kullanmıyorum. Eyvallah, ne kadar güzel ya, helal olsun. Buyurun, Sinan yollamış. Bizim mahalledeki rahmetli berber Kemal amca sünnet etmişti. Ben kendi oğluma bu gelenekleri artık kullanmıyorum. Eyvallah ya, artık yani tabii canım. Slide programı PowerPoint. Evet ya, hatırlıyorum, PowerPoint artık kullanmıyorum. Onun yerine tercihim diye başka bir programdan bahsetmiş. Geçelim. Bu ne, anlamadım. Dur bakayım bakalım. Ben de yumuşak kürklü yapıya sahip olan kıyafet, oyuncak, çanta, halı artık kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum demiş. Dokununca içim bir tuhaf oluyor. Midem büzüşüyor. Allah Allah. Tek kullanımlık plastik pipet artık kullanmıyorum. Cam pipet aldım ve artık soğuk kahvemi gönül rahatıyla içiyorum. İyi, güzel. Makyaj malzemelerimi, saç şekillendirme setimi, ojelerimi artık kullanmıyorum. Duruyorlar öyle demiş. Bazen ruj sürüyorum. Dudaklarımda bir kalınlık hissediyorum sonra diyor. Eyvallah. Çaydanlık artık kullanmıyorum. Kettle'da su kaynatıp paşet çayı termosunu içine atıp mis gibi. Eyvallah. Buyurun. Öfkemi artık kullanmıyorum. Güzel. Yarın yaparım, daha sonra yaparım gibi cümleleri artık kullanmıyorum abi. Anında yapmaya çalışıyorum. Evet ya, o işi aradan çıkartıp böyle gönül rahatlığıyla güne devam ediyor olmak değil mi? Güzel. Var mı daha? Kurban olduğum. Var var var. Bir ara vermemiz gerekiyor çiçeğim. Artık kullanmıyorum dediğimiz hayatımızda neler var, bunları hatırlamaya çalışıyoruz. 0530 071 4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: hanımlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel. %50 indirimli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.
1: Beleş dostlar, beleş. Oo, Arif Güven dinliyorsun, bir de gülüyorsun ha. Bunun bir bedeli olmalı diyen arkadaşlara inanmayınız, kurban olduklarım. Tabii canım, bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Yüzünüzde tatlı bir tebessüm olsun istiyoruz dostlar. Şimdi artık kullanmıyorum mesajlarına şöyle bir bakalım. Kettle artık kullanmıyorum abi, çok elektrik yakıyor. Bu arada Arif abi, seni çok severek dinliyoruz. İyi ki varsın. Kurban olduğumuz siz de iyi ki varsınız. Çünkü siz orada olmasanız hakikaten benim bu yaptığım işin hiçbir manası yok abi. Siz orada olduğunuz sürece kıymetli. Tabii canım. Vicdan be abi, vicdan. Milletçe fakirleşiyoruz. Vicdanlar kullanılmıyor. Doğru, vicdanımızı kullanmıyoruz. Ben hep söylüyorum. Organ bağışı elbette çok keyifli bir şey ama keşke olabilseydi. İnsanlar bu dünyadan göçerken vicdanlarını da bağışlayabilselerdi abi. Bakalım. Eskiden büyük bir hevesle oynadığımız bilyeleri şimdi çocuklarımız kullanmıyor. Çocuk bilyeyi ne yapsın, versen diyecek bu ne ya? Bu ne diyecek ya? Ben sen ki oğlum bak biz bunlarla oynuyorduk eskiden. Diyecek baba git Allah aşkına. Çocuklar nerede? Merdaneli bir sağa bir sola dönen çamaşır makinesini artık kullanmıyoruz. Benim ona kolumun sıkışmışlığı var. Hakikaten söylüyorum. Merdaneli o sıkma bölümü olurdu. 6 yaşındayken vallahi söylüyorum, çocukken abi benim kolu oraya bir kaptırmışım. Ayaklar yerden kesilmiş. Allah rahmet eylesin. Annem de beni öyle görünce o da bayıl. Ben bildiğin abi komşular fark etmiş beni yani. Ya çok çok o merdaneli makine hayatımda hakikaten söylüyorum yani, ki valla kolu keseceklermiş benim ya. Demişler doktorlar, bu kol kurtulmaz yani. Bunu keseceğiz. Sağ olsunlar. Yani katkısı olan bütün herkese valla acayip minnet duyuyorum şu anda ya. Dedeler medeler abi. Ne var ne yok elde, hepsini satmışlar. Bir şekilde tedavi ettirmişler beni yani. O makine, merdaneli çamaşır makinesi illettir yani. Dur bakayım. Abi ben seçimlerde ben artık oy kullanmıyorum. Yok canım, gülücük. Oy kullanıyoruz gençlik. Bakalım. Artık kullanmıyorum dediğimiz ne var? Artık şeker kullanmıyorum. Tatlı canım istediğinde Nazlı'mı düşünüyorum. Ay kurban olurum, bunların da aşkları valla. Ne büyük bir aşkınız var ya. İçine Leyla ile Mecnun sular yemin ediyorum ya. Yanlamasına koysam Faik'le neydi o? Aa neydi Faik'le? Kadının adını unuttum abicim. Şarkıcı ha? Safiye. Vallahi sizin aşk da oraya doğru gidiyor gençlik. Hadi hayırlısı yani. Artık kullanmıyorum dediğimiz ne var? Televizyonu hayatımdan çıkartalı çok uzun zaman oldu abi. Böyle çok mutluyum, artık kullanmıyorum. Evet ben de artık kullanmıyorum. Plastik su şişesi artık kullanmıyorum. Buyur Uğur yollamış. Beynimi artık kullanmıyorum diyor ya. Beynimi kullanmıyorum. Bakayım. Artık kullanmıyorum. Akbilim artık kullanmıyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Bu nedir? Ha evet, şimdi jeton yeni düştü. Bu telefonların kılıfları oluyordu. Kemere takıyorduk. Yan tarafta duruyordu. Baba ne, hakikaten çok enteresan bir şeydi o ya. Artık kullanmıyorum abi. Zaten kullanma çiçeğim. Bu kadar yeterli olmuş olsun mu? Çiçeğim bakayım var mı gözden kaçan okumadığımız? Bir F5 yap. Bir gören bakayım. Bo. Ansiklopedi artık kullanmıyorum. Babam 90'larda bunların için aylarca kupon biriktirmişti. Evet kupon biriktiriyorduk. Gazeteler promosyonlar veriyorlardı. Hatta işi abartıp eve kadar çıkarttılar. İşi abartıp arabaya kadar çıkarttılar. Vallahi kupon biriktiriyorduk. Ben bununla ilgili söylemiştim. Sen her gün gidiyordun abi, alıyordun gazeteden o kupanı biriktiriyordun. Sonra sallıyorum hani 3 gün 5 gün alamayanlara süper kupon diye bir şey çıkartıyorlardı. Süper kuponda eksik kaç tane kuponun varsa onun yerine geçiyordu. Sen de kendini keriz gibi hissediyordun. Valla ne günlerdi be, kurban olduğum. Bu nedir canım kardeşim? Bir fotoğraf fotoğraf yolluyorsunuz da bazı şeyleri anlayamıyorum ya, kurban olduğum. Büyüdüm, çocuk ürünleri artık kullanmıyorum ama yurt dışı hedef kitlemiz. Burada bir fotoğraf var, çözemedim, çocuklarla alakalı bir durum herhalde. Artık kullanmıyoruz bakalım. Mesela diyor ben fax makinesini artık kullanmıyorum. Hesap makinesini de artık kullanmıyorum. İyi güzel. Kalbimi artık kullanmıyorum çünkü çok üzüldüm demiş. Eyvallah. Göz altlarımın morartısı olan duygularımı artık kullanmıyorum Zeynep. Edebiyat mezunu arkadaşlar toplanmışız yine. Beyinsiz olan insanlara sesleniyorum. Artık kullanmıyorum. Zaman kaybı yapmayın lütfen. Eyvallah. Kafamı artık kullanmıyorum. Kafamı ne ya? Kaldırdığım kelimesini artık kullanmıyorum. Kardeşim çocuk muyum ben diyor. Her gün aynı. Teşekkürler genç. Bakayım. Artık kullanmıyorum demek için sigaraya başladı. Sigarayı artık kullanmıyormuş. Güzel. Ne güzel. Vallahi helal olsun. Sigara denen bu illeti artık kullanmıyorum. Oh mis gibi nefes alıyorum. Can yollamış. Ne güzel ya. İyi niyetimi artık kullanmıyorum. Ne de olsa onun bir sınırı var. Öyle değil mi? Evet öyle. Bakalım. Sigara, alkol. Ve iyi niyetimi artık kullanmıyorum. Güzel. Başkalarını sevmeyi, başkasına güvenmeyi, aşık olmayı artık kullanmıyorum. Kalbimi çok fazla geliyor. Gençlik artık gelmesin. Sen kimsin ya cümlesini artık kullanmıyorum. Haberleri her açtığımda bunu duymaktan bıktım. Eyvallah kurban olduğum. Toplu taşımayı artık kullanmıyorum. Hem sağlıksız hem de pahalı. Bisiklet kesin çözüm demiş. Ne güzel ya valla. Yazın mis gibi abi bisiklet. Kol saatimi artık kullanmıyorum abi. Aa, gerekçe? Şeker kullanmıyorum. Tamam güzel. Evdeki dırdır artık kullanmıyorum. Eskiden her ofiste daktilo vardı artık kullanmıyorum. Evet ya daktilo vardı. Bu kadar yeterli olmuş olsun. Mürekkep, istampa, pul yapıştırma simgesi artık kullanmıyorum. Şimdi yazıyor mu? Sevgili dinleyenler malumunuz artık birazdan yazıyor haberleri gelecek.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Showtime. Selam Arif Güven, Nazil'den takipteyiz.
6: Takipteyiz hocam.
7: Selam Arif, Manavgat'tayım, işe gidiyorum, takipteyim.
8: Selamun aleyküm Arif, Biga dinlemede.
9: Hatay'dan, kuaförden seni dinliyoruz.
10: İstanbul Pendik'ten seni takipteyiz ha, haberin olsun.
11: Kırklareli Lüleburgaz'dan Uğur ben. Her zaman takipteyim.
12: Selam

0: Showtime yazıyor haberleri.
1: Devam ediyor.
0: Ediyor.
1: Aynen öyle sevgili dinleyenler. Mali Buruş artık yazıyor haberlerine. Şöyle bir bakalım, bir F5 yapalım. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da canı gönülden çok çok teşekkürler. Gençlik mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalıştık gelen mesajları. Var mı daha? Tey var. Şimdi dur biz şuna bakalım canım ciğerim ya. Hangi habere şuna bir bakalım. Aç bakalım bir. Buyurun, sünnetçiden çıktı, sokakta sergiledi. Diyorsun sünnetçiden ne çıkabilir canım kardeşim? Yani mesleki hatıraları biriktiriyor olamaz herhalde. Bayrampaşa'da sünnet kıyafeti satan bir iş yerine yapılan baskında 130 kaçak pompalı tüfek. Ne diyorsun ya? 130 kaçak pompalı tüfek. 30 kaçak tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Yavrum. Adam sünnetçi. Sünnetçiden çıkan malzemelere bakıyorsun. 130 tane kaçak pompalı tüfek. 30 kaçak tabanca. Diyorsun bunlarla kimi sünnet etmeye gidiyorsun sen yani? Hakikaten bu nedir ya? Bu abinin işi mi halimiz çocuklara sünnet etmek? Çocuktan büyük tüfek var burada ya. Geçelim abicim. Bu nedir? 10 çocuk doğuran kadın Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yavrum bu nedir ya? Güney Afrika'da Chitem vilayetin adında vermişler. 37 yaşındaki kadın 10 çocuk doğurarak dünya rekorunu kırmış ya. 10 çocuk. 7'si erkek 3'ü kız olmak üzere toplamda 10 çocuk dünyaya getirdi. Ya çok affedersiniz. Bu doğurmamış abi. Bu yavrulamış yani. 10 çocuk be kardeşim ya. Ha? Bir mağazada müdür olarak çalışan bu arkadaş tüp bebek tedavisi görmediğini ve bebeklerin doktorların kendisine 10 çocuk taşıdığını söylediğinde şoka girdiğini söylemiş. Hamileliğim beni şok etti. Başlangıçta zordu, hala zor ama sanırım alışırım diyor. Sadece Tanrı'nın tüm çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütmeme yardım etmesi için dua ediyorum. Doktorlar ilk söylediğinde inanamadım. 200 ya da 300 çocuklarım olacağını düşünmüştüm ama diyor bu kadarını tahmin etmemiştim. Röntgenleri gördüğümde bile inanmadım diyor ya. Abi 10 çocuk tövbe yarabbim ya. İlk ultrasonda 6 bebeğin göründüğünü söyleyen bu arkadaş doktorların daha sonraki kontrollerde 8, bir sonrakinde ise 10 bebeği olduğunu söylemişler. Gitgide artıyor ya. Ben korkarım bir daha doktora moktora gitmem lazım. Anam kendimi düşünüyorum da empati yapıyorum. Düşün yavrum yani... Benim hanım 10 çocuk dünyaya getirecek. Allah'ım. Allah'ım. Derim ne yaptım Allah'ım ben sana? Tövbe yarabbim ya. Buna inanamadım. Dur. Kocası da işsizmiş abi. Dedikodu yapar gibi anlatıyorum değil mi sevgili dinleyenler? Hiç haber sunuyormuş gibi değil. Kocası da işsizmiş. Buna inanamadım. Kendimi Tanrı'nın seçilmiş çocuklarından biri gibi hissettim. Dışarıdaki birçok insan çocuk isterken bize böyle bir şey verilmesi mucize. Bir insanın gerçekten 8 çocuğa hamile kalıp kalmayacağı konusunda araştırmalar yaptım. Adam da demiş bir araştırayım bakayım. Daha önce 8 tane bir anda doğuran var mı? İkizleri, üçüzleri ve hatta dördüzleri biliyordum ama böyle bir şey bilmiyordum diyor. Ama eşimin tıbbi kayıtlarını gördükten sonra da heyecanlandım. Çocuklarımı kollarıma almak için sabırsızla. Baba hangi koluna, hangi çocuğu alacaksın ya? Ahtapot olsan yine olmaz abi. Doğumun gerçekleştiği Tıt Tırı Tıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan Yardımcısı Profesör böyle vakaları nadir olduğunu, genellikle doğurganlık tedavisinden kaynaklandığını söylemiş. Abi herkes şaşkın ya ha. Yavrum kusura bakma yani. Çocuk çok dünya tatlısı bir şeydir. Severiz ama 10 tane bir anda. Yani bu nedir ya? Ablacığım ne yaptın sen ya? Tek seferde Bayburt'un nüfusundan çocuk fazla çocuk doğurmuşsun yani. Allah yardımcılar olsun. Genç hani mucize falan deniliyor. Bu hakikaten bir mucize. Bak şimdi 10 çocuk doğurmak mucize abi, mucize. Ama 10 çocuğu aynı anda büyütmek bana kalırsa vallahi o koca bir soru işareti yani. Ne diyorsun ya? 10 çocuk diyor abi. Bir empati yapıyorum. Yemin ediyorum moralim bozuluyor yani. 10 çocuk nedir ya? Bakalım başka ne oluyor diye bitiyor. Kötü haberler var, onları vermeyelim abi. Gider ayak artık, dur bakayım. Bu falaka ile ilgili görüntüler vardı hatırlıyorsunuz. Dün mü anlattık abi? Dün anlatmıştık. Bununla ilgili de bir haber var. Falaka görüntüleri ortaya çıkaran kadın konuştu. Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları ayaklarına kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkaran kargo çalışanı Emrah T. hakkında şikayette bulunan kadın olayla ilgili ilk kez konuşmuş. Bir insan niye böyle bir şey yapar abi? Tövbe yarabbim ya. Allah akıl dağıtırken bunlar neredeydi? Tuvalette miydiniz? Almadınız, ne yaptınız hakkınızı anlamadım ya. Geç abi geç. Piyangodan çıkan parayla aldığı aracda define buldu. Yuh bala bak ya. Piyangodan çıkan parayla aldığı aracda define buldu. Abi ne güzelmiş ya. Hindistan'da geçen yıl lotoyu kazanarak 842 bin dolar kazanan adam satın aldığı aracda define bulmuş ya. Oğlum bu kadar ballıysa bu, bir şey söyleyeceğim. Bu kesin piyango biletini de yolda bulmuştur bu. Bala bakar mısın adam da ya? Hint pasını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin dolar kazanan bu arkadaşın adını vermişler. Kazandığı paranın bir kısmını bir eyalette bulunan bir araziyi satın alıyor. Burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek buldu. Aha. Aa, ben bu adamın hayatının sadece piyango kısmına bile razıyım yani. Adam yer alıyor, altın sikke dolu bir tane çömlek buluyor. Ben kendi şansımı, bahtımı düşün. Ben yol alsam, bak bir şey söyleyeyim. Ben arsa alsam ya yol geçer ya baraj yapılır. Yani... Adamdaki bala bak abi. Bu arkadaştaki şansın üçte birini istiyorum. Ki anca zaten üçün birini alırım gibi geliyor yani. Geçelim bakalım bu nedir? Pişkinliğim bu kadarı, pardon, altınlarınızı satıp yedim. Denizde yeni evli çiftin bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü altınları düştüğünü görmesine rağmen sahibine vermek yerine cebine atan kişi tespit edildi. Altın satışından eline geçen 48 bin liranın 38 bin lirasını harcamasına rağmen serbest kalan kişi geri kalan miktarı eline para geçerse ödeyeceğini söylemiş. Abi rahatlığa bak ya. Ha? Gençlik kurban olduğum, artık final mi, artık veda mı, ne diyorsun ya? Vallahi artık bulursak böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle final veda.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: İnanmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan.
1: Arif Güven Show'da. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
0: O Arif Güven. Arif Güven Show'da. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
2: Hafta içi her gün
1: Arif Güven Showtime.
3: Vay be. Vallahi bir şey anlamadım ha. Gerçekten bir şey anlamadım. Ama bir programı daha devirdik canım ciğerim. Ne diyelim, öncelikle bugün de bizlerle birlikte olan bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Hep söylüyoruz, amaç belli, yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşturmak, ama olduysa bunu yapmaya çalışırken bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Kurban olduklarım, tabii ki de affola. Sağ olun klavye kahramanı arkadaşlarımız, sağ olun sessiz kahramanlar. Final helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş. Bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. Helal olsun sana Furkan diye böyle bir haber var bugün sabah gazetesinde. O da şudur: İzmir'de ağır kas erimesi olarak bilinen bir hastalıktan bahsediliyor. Bu hastayı 22 yaşındaymış canım kardeşim Furkan. Hayali olan Ege Üniversitesi İngilizce tercümanlık bölümünden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kocaeli'de dünyaya gelmiş canım kardeşim Aktaş, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 7 yaşında böyle bir hastalığın teşhisi konuldu. Yaşamını 2 yıl sonra tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlayan Aktaş, okuma azmiyle herkesi şaşırttı. Anne ve babasının desteğiyle ilk, orta ve liseyi bitiren bu canım kardeşim 4 yıl önce girdiği üniversite sınavındaki hayalindeki okul olan İngilizce tercümanlık bölümünü kazanmış. Fedakar anne ve baba oğulları için İzmir'e yerleşti. Yaşamını boğazından rahat nefes alması için açılan trakeostomi ile yatağa bağlı sürdüren oğullarıyla birlikte derse girmişler. Ve diyor ki bak ne kadar güzel, okuması için evimizi sattık diyor ya. Aktaş, Ege Üniversitesi kampüs alanında düzenlenen mezuniyet törenine tekerlekli sandalyesiyle geldi. Diplomasına kavuşan, cübbe giyerek arkadaşlarıyla kep atan Aktaş'ın mutlu gününde tabii ki de ailesi yalnız bırakmadı. Furkan Murat Aktaş, Allah'a şükürler olsun, hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonraki hedefim mesleğimi yapmak dedi. Oğlunu cübbe içerisinde gören ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Rabia Aktaş ve baba Yaşar Aktaş, o kadar çok mutluyuz ki okuması için biz diyor evimizi bile satmıştık. Helal olsun canım kardeşim. Azmine helal olsun. Canım ciğerim, biliyor musunuz söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Diyoruz ya, hayat yol kenarı, tabelalar. Velhasıl kral dağılma zamanı geldi. Eyvallah canım kardeşim. Seviliyorsun güzel insan, teşekkür ederiz. Sizler de öyle, gerçekten söylüyorum. Velhasıl canım ciğerim, bugün de sizlerle olan birlikteliğimizin tabii ki de sonuna geldik. Hayat diyorum, yol kenarındaki diyorum tabelalara benziyor. Bir tarafında hoş geldiniz malum, diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca mümkün olduğu kadar burada misafir etmeye çalışıyoruz sizi. Ama artık benim sınırlarımdan malumunuz çıkıyorsunuz. Sıkıntı var mı? Yok. Çünküsü... Radyomuzda yolculuk kaldığı yerden devam ediyor diyorum, çünkü böyle tuhaf tuhaf konuşuyorum, bir şeyler de ayarlamaya çalışıyorum bu arada. Tabii canım, hiçbir şey ayarlamamışız. Hazır mıyız abi? Biz gidelim mi? Gençlik, hadi görüşürüz.
4: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Kuzey Alman

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm.

0: Baba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

kızı kaçmış kucağa. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın